0: 36, Afyonkarahisar'da 28 derece. Perşembe günü bölgenin iç kentlerinde yağışlar görülebilir. Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklıklar Antalya'da 36, Adana'da 33, Hatay'da 30 derece. İç Anadolu bölgesinin genelinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Ankara'da 31, Kayseri'de 28, Sivas'ta 26 derece. Perşembe günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor. Karadeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var. Ancak bölgenin yükseklerinde sağanak yağışlar da görülebiliyor. Gündüz sıcaklıkları ise 25 ila 30 derece arasında. Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlı bir hava hakimken bölgenin kalanında parçalı bulutlar görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 22, Elazığ'da 33, Hakkari'de 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 37, Adıyaman'da 38 derece. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası Egea, hava durumunu sunuyor. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna gidimi de aslında kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biz bir yandaki cepheyi kapattık derken Trump diyor ki yüzü açtırdım. Rusya-Ukrayna geriminin de savaşı da bitireceğim demişti. Fakat Ukrayna artık son döneme baktığımızda yeniden o savaşı alevlendirme noktasında. Peki Lavrov ne dedi Rusya cephesinden ve Putin çok sert bir şekilde karşılık verir mi Ukrayna'ya? Avrupa ile Rusya yeniden karşı karşıya gelir mi? Bu soruyu soruyoruz bugün yayınlarımızda. Lavrov ne dedi? Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor. 2030'a kadar katkı senaryoları konuşuluyor. Avrupa ile Rusya zaten savaşa girerse artık tamam 3. Dünya Savaşı başlar. 2030 mu yani bizim son?
3: Zaten yıllardır bunu söylüyoruz. 3. Dünya Savaşı Kaliningrad'dan çıkacak. Niye? Kaliningrad Baltık kıyısında Rusya Federasyonu'na ait bir şey. Arada Litvanya var. Karadan bağlantısı yok. Litvanya, Letonya, Estonya bunlar hepsi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı eyaletlerdi. Şimdi bağımsızdır. Hepsi hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi.
4: Hocam savaşta değil miyiz zaten? Bir de benim öyle.
3: Hayır zaten savaştadır. Resmi savaş.
4: Aynen. Bence
3: o savaşta harekat yani şimdi Rusya'da 4 senedir
4: hocam Rusya Avrupa'ya saldırmayacak.
3: Hayır şöyle olacak. Rusya Avrupa'ya saldırmayacak. Şöyle olacak. Kaliningrad'da birleşeceğim diyecek. Litvanya'ya gireceğiz. Ha koridor var. Litvanya'nın nüfusu 1,5 milyon. Estonya'nın nüfusu 1,2. Letonya'nın nüfusu 1,7. Ve bunların %40'ı Rus.
4: Ama NATO'yu...
3: Hepsi NATO üyesi. Girdiği an, ayağını attığı an NATO'nun 5. maddesi devreye giriyor. Bitti.
4: Hocam NATO'nun 5. maddesi.
5: Yani buna rağmen yapabilir mi?
4: Yapar.
5: Hocam bazen... Peki, özür dilerim çok önemli bir şey. Ukrayna'yı işgal edemeyen, Ukrayna ordusunu yenemeyen...
3: Ukrayna 48 milyon koskoca devlet bütün Avrupa onlar 1,5 milyon onun da %40
5: NATO ordusuyla nasıl baş edecek karşı koskoca NATO'yu bulacak nasıl baş edecek
3: bir kere NATO dediğin zaman Türkiye'yi çıkar Amerika'yı çıkar NATO ne oldu hiçbir şey kalmıyor yani Türkiye'de batıdan Amerika'yı doğudan Türkiye'yi çıkar NATO gitti. Rusya bir kol orduyla gider yani.
4: O yüzden Avrupa şu an Ukrayna'yı daha çok destekliyor ki Rusya ile olan ilişkileri birazcık daha zayıflasın.
3: Bakalım Amerika ne?
2: Amerika'ya gidelim. Yunus Patsoy yayınımızda. CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Patsoy katıldı. Yunus hoş geldin diyelim. Şimdi Lavrov Amerika Birleşik Devletleri'ni de atlamadı, unutmadı. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri arabulucu rolünden uzaklaştı. Bitti mi Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu burada?
6: Yani Moskova ne bekliyordu? Donald Trump bunu seçim propagandası haline getirmişti. Donald Trump'ın bırakın sadece Amerikan seçmenini Türk halkının üzerinde bile, Avrupa halkının üzerinde bile en etkili olduğu vaadi neydi? Ben savaşları bitireceğim. Ve Rusya-Ukrayna savaşını en başa koymuştu. Ben hatta Oval Office'e girmeden önce bile bitirdim demişti. 24 saatte bitirdim demişti. Ve bununla ilgili Ukrayna'yı ezer, Ukrayna'yı aşağıdaya, Zelenski'yi yerin dibine sokan bir tavır içine girmişti ki Putin bundan boşları Donald Trump'ın kuyuna suyuna gitsin. Donald Trump daha Putin'le görüşmeden, bak Putin telefonunu açmadan Rusya'ya her istediğini vereceğini söylemişti. Buna rağmen Putin, Donald Trump'a göz kırpmadı. Yani burada Putin'in içinden şu an çıkamadığı bir savaş olduğu ortada. 5. yılına girmiş. 3-4 yıl öncesine göre hani santim santim anca ilerleyebilen bir savaş. Bazen bir köyü alabilmek için aylarca savaştı, on binlerce askerini kaybettiği bir savaş. Yani bu savaş bir bataklık Putin için. Sadece hani ilerleme mesleğinden bakmayalım olaya. Çok ciddi anlamda donanmasını kaybetti, donanmasının müşterilerini kaybetti, amiral gemisini kaybetti. Burada Kiev'i en başta işgal etmeye çalıştılar. O onlarca kilometrelik konvoylarının nasıl çamura saplandığını, nasıl dronlar tarafından hedef alındığını gördük. Rusya'nın bu silahlarına karşı NATO silahları denendi. NATO Rusya'nın zayıf silahlarını, güçlü yanlarını çok iyi tespit edebildi. NATO'nun sınırları genişletildi. Yani siz de zaten konuştuğunuz hepsini saygınız tek tek tekrarlamayalım. Putin için herhalde felaket bir seçim oldu bu. Ha, diyorsanız ki Ukrayna'nın %19'u için bunun hepsine değerdi. O değerlendirmeyi tabi Rus halkı ve Rus devlet başkanı Putin yapmalı. Ama şu an göründüğü kadarıyla bunun içinden çıkabilecek bir durum değil. Öyle bir noktaya geldik ki mesela Donald Trump Putin'in yaşadıklarını görmesine rağmen İran Savaşı'na girdi. Donald Trump çok daha akıllı davranıp tam 3. ayında masaya oturdu. Ve ağır da eleştirildiği bir mutabakat zaptını işin içinden çıkmaya çalışıyor. Yani İran Savaşı da bir bataklığa dönüşebilirdi. Donald Trump Netanyahu'nun gazına gelip bir daha vurayım'a dönse biz 5 yıl sonra 2029'da 30'da aynı şeyi konuşacaktık. Fark şu, Donald Trump giderdi, başka biri gelip belki o sürede Rusya'da öyle bir şey diyor. Putin'le belki o. Ve şu an bir anlaşma yapmak mümkün değil. Niye? Putin diyor ki vatan toprağın artık benim. Vatan toprağını bana verdiğine dair sözleşme imzalar. Sadece bununla bitiyor mu diyorsun? Bitmiyor. Hep İstanbul Anlaşması'ndan bahsediliyor. Hatta Putin yeniden dedi. Gel İstanbul Anlaşması'na göre yapalım. O İstanbul Anlaşması Ukrayna için zaten bir Sevda Anlaşması'ydı. Bir Versay Anlaşması'ydı. Çünkü orada Ukrayna'nın ordusunda çok ciddi kısıtlamalara gitmesini istiyor. Ordusunun kullanabileceği füzelerde kısıtlamaya gitmesini istiyor. Ordusunun kaç kişilik askerden oluşabileceğine dair kısıtlamaya gitmesini istiyor. İkinci kez İstanbul'a geldiklerinde geçtiğimiz yıl daha da ağırlarını söylediler ve masaya oturduklarında dediler ki biz 5 tane oblast istiyoruz. Eğer bunları kabul etmezseniz bir sonraki görüşmede 8 oblast isteyeceğiz dediler. Bunların hepsi tarihte açık açık var. Yani Putin hem bu savaştan çıkar bir yol bulamıyor hem de söz konusu anlaşma noktasına geldiğinde inanılmaz taleplerde bulunuyor. Bak İranlılar da akıllılık yaptı. Alabildiğini aldı mutabakat sattığında ama ben de sana şunları veririm dedi bir şekilde anlaşmaya gitti. Yani Trump'ın da İran'ın da mantıklı olarak bulduğu tavizleri verip gitti. Fark ne? Şimdi Trump dese ki Azerbaycan bölgesini istiyorum, Batı İran'ı istiyorum, Doğu İran'ı istiyorum, bunlar benim deseydi, işgal etseydi, o zaman o da bir yere varmazdı. Burada bir işgal olduğu için Zelenski denilen şey şu, ülkenin topraklarını bana bırak. Burada fiilen işgal edilmiş olsa da bunu resmiyete dökerken kim olursa olsun, Özbek olsun, Türk olsun, Alman olsun, Ukraynalı olsun, vatan hainliğidir bu. Baktığınızda hiç kimse bir karış toprağını vermez. Ondan dolayı sıkışıp kalmış bir noktada ve sonuç görünmüyor. Trump da Alaska'da kırmızı halı sermedi mi Putin'in önünde? Serdi geçen yıl. Çok da eleştirildi. Bir sabah uçusuna kırmızı halı seriyorsun diye. Günün sonunda o toplantıda Trump yine rezil oldu. 7-8 saat sürecek denen toplantı 3 saatte apar topar bitirildi. Putin basın toplantısında çok da sert bir şekilde Donald Trump'a hiçbir şekilde bir onur etme gibi bir yola gitmedi. Bir daha da görüşmediler. Donald Trump'ın da şu an gündeminin en arka sıralarına düştü bu. Yani o da çok doğal.
5: Çok önemli. Şimdi Trump açısından şöyle olmadı bunu. Önümüzde bir yenilgin hedefine ulaşmadı. Ukrayna'da Putin'den istediğini alamadı. Görülantı zaten hiç alamadı. Yani bu içeride Trump'ın yüzüne vurulmuyor mu? Bunlar konuşulmuyor mu? Yani Trump yani elle tutulur. O da çok ciddi bir vandalizm. Maduro olayı var. Venezuela devlet başkanı. Onun dışında Körfez'de tökezledi. Ukrayna savaşında Putin'e karşı istediği etkiyi oluşturamadı. Yani ABD büyük yapan çok güçlü Trump. İçeride sen bir dev değilmişsin, kendini dev aynasında gören bir başkan mısın diye sorgulanıyor mu?
6: Yani Trump'a tabii nereden vuracağını şaşırmaz insanlar. Yani geçen seneden beri o kadar çok hatası oldu ki dünya sahnesinde. Mesela Maduro operasyonuyla tam karizmayı toplamıştı. Hatta herkes wow, yani Amerika gerçekten süper güç ya, şu operasyona bak diye düşmanı dostu hakkını vermişti. Bir kere sonra savaşa girince onu da bozdu. Yani Donald Trump'ın bu çok umutlu ve hırslı şekilde attığı uluslararası adımlar bir bir fiyaskoyla sonuçlandı. Venezuela hariç, onu tekrardan söylüyorum. İşte ondan dolayı konuşuyorduk zaten. Acaba Küba'yı da alıp bir İran yenilgisine, hizmetine unutturur mu diye. Ama şu an Lavrov'un da Putin'in de mutlu olması gereken şey şu: benim tanıdığım, sizin tanıdığınız Donald Trump utanç verici bir duruma düştüğünde en büyük düşmanınız olur. Yani ikinci biridir. Hatta böyle hani çok yetişkin gibi de bakmaz yani, yani çocuk gibi böyle kim tutar. Ukrayna'ya çok daha ağır silahlar, çok daha serbest bir saldırma yetkisi de verebilirdi. Bunu yapmadı. O da sırf Putin olduğu için. Yani Putin'e kişisel bir hayranlığı var. Putin'le kişisel olarak iyi bir dostluk kurmak istiyor. Putin bunu da saf dışı bıraktı. Yani Putin'in ne yapmak istediğini anlamak gerçekten güç. Trump gibi eline bir poz geçmişti. Trump istediği her şeyi vermeye razıydı. Ama Putin içeride şu an Bitlis'te savaşı çok büyük bir sorun yaşayacağını biliyor. Yine aynı soru sorulacak. Biz bütün bunları ne için yaşadık sorusu sorulacak. Yani Donald Trump 13 asker kaybetti. Resmi olarak 35 milyar dolar harcadı. Ona rağmen şu an yerden yere vuruluyor. Putin orada 1 milyondan fazla zayiat, ölüsü, yaralısı, sakatı. Onun dışında donanmasının yaşadığı şey ortada. Moskova'nın nasıl yandığını görüyoruz.
2: Ama Putin de sert kaya Yunus. Çünkü Putin'in, şimdi Putin'le kim uğraşırsa ya da hangi açıklama gelirse gelsin Putin'in intikamı çok ağır oluyor. En azından iddialar böyle. Hatta şöyle hatırlatalım, Putin'in geçmişi ve defterine bir bakmak gerekiyor. Putin'in gizli aşkı var diyen gazeteci ölü bulunmuştu, bunu hatırlatalım. Rus gazeteci Nehoroshev sürgündeki Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Nehoroshev 2008'de Putin'le Alina Kabayeva'nın gizli ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Şimdi defteri kabarık derken daha önce de aşk hayatı ile ilgili değil. Putin'le uğraşan birçok muhalif liderlerden tutumda böyle zehirlendiler. Şüpheli şekilde bir anda öldüler. Bu gazetecinin ölü bulunması da aslında büyük ses getirdi. Rus gazeteci Nehoroshev Letonya'da şüpheli şekilde öldü. 2008'de Putin'le Alina Kabayeva'nın gizli ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Ölüm nedeni olarak zehirli mantar tüketimi açıklandı. Yakın çevresi Kremlin kaynaklı suikast endişesi taşıdığını da belirtiyor. 2008'e kadar haber sonrası çalıştığı gazete kapatılmıştı. Kremlin bu aşk iddialarını yalanlamıştı. Şimdi Putin'e muhalifler ya da birazcık böyle sanki sesini yükselten ya da işte bazı şeyleri açığa çıkartanlar neden ölüyor ya da illa mı?
7: O Putin'in karakteristik.
2: En cesaretli bir Göryalı Zaptan'ı gördüm bu soruyu.
7: Yani Putin bir KGB özeni. Ben her zaman Putin'i anlamak istiyorsanız Soğuk Savaş döneminin KGB özeni karşınızda. Bütün Rusya'yı da bu şekilde yönetiyor. Söylemlerinde bile var. Yani yaptıklarında bile diplomasının gibi her şeye güvenlikçi olarak bakan. İlk geldiği günden itibaren ben size Putin'i anlamak için sadece bir örnek vereyim. Putin'in kendisine göre ilk yaptığı iş neydi? Buradan Çeçenistan direnişini, Çeçen Savaşı'nı bitirmek. Ben zaten her zaman diyorum, yani Batı Rusya'ya karşı bir etki oluşursaydı, oluşturmak isteseydi Çeçen direnişine destek vereceklerdi. Baba Kadirov ve o taraftan var. İşte bu çok konuşulan bir durum. Bir onun aşklarını konuşmayacaksın, ona muhalif söylem yapmayacaksın, Putin aleyhinde çalışmayacaksın, ayağın kayabilir. İşte uyursun uyanamazsın.
6: Pencereden düşüyorlar.
7: Pencereden düşebilirsin. Hatta bir dönem
6: yani milli ölüm şekli Rusya'da pencereden düşmek.
7: Evet. Ve Rus medyası yazdığı için söyledim. Bir dönem Kadirov'u
2: iddiaların yerinde kaynağını da söylüyor ki Güngör'le
7: ilgili. Bir dönem Kadirov'u yani Çeçen unsurları Moskova'da bir yerlerde tetikçi olarak kullandığı Rus medyası yazdı. Putin böyle bir karakter. Demir yumrukla ülkeyi yönetiyor. Ha, Ruslar memnun mu? Tartışılır. Yani bu çok ciddi anlamda bir sorgulama. Bu Putin gerçeği. Anayasayı değiştirdi. kendisi süresini uzatmak için başbakanlığa geldi. Yerine Medvedev'e ondan sonra tekrar döndü, onu yerine getirdi. Yani uzun yıllar Rusya'yı yönetmek isteyen ve Rusya'nın başında kalmak isteyen bir aktörden söz ediyoruz. Hatırlar mısınız, Yeltsin vardı.
4: Boris
7: Yeltsin, dünyanın tartıştığı ve Rusya Federasyonu'nun farklı olarak dünyada bir algısı var. Birden sistem, Rusya'daki sistem, işte buna eski KGB unsurları, politbüro üyeleri, Kızıl Ordu'nun eski generalleri, sistemin içinden Putin diye bir aktörü çıkarttı. Biz bunu bilmiyorduk. Birden çıktı ve Rusya'nın başına geçti ve bugünkü Putin Rusya'sına. Kafa şu şekilde, Putin'e dokunma, dokunursan yanarsın. Bu yani, Moskova'daki motto bu. Hiçbir şekilde dokunamaz.
3: Ama Göksu Hanım, yani sadece bu Putin Rusya ile falan ilgisi yok ki. İngiltere'de o birinci Körfez Savaşı'nda ya onlar işte kitlenin has silahı yoktu. Yalandı. Onu işgal etmek için söylediler. Gazeteci de öyle bulundu.
2: Muhalifler de öyle.
3: Evet, yani işte bütün dünyada olan bir şey yani bu Rusya.
7: Londra'da zehirlenmeler. Çok önemli bir yere getirdi onu. Sadece Moskova ve Rusya'da değil. Avrupa'da bir yerde de operasyonları var. İşte İngiltere'de Rusya arasında kriz oldu. Bakın hemen Recep'i de tebrik edelim, yönetimi verdi.
2: Hemen.
7: Eski Rusya'nın anında. Bu sadece bilinen, Almanya'da operasyonları var. Almanya'da
6: oldu. Parkta.
7: Evet.
6: Birinin kafasına sıktılar. Evet. 19 yılındaydı
7: sanırım. Ya Rus istihbara, evet. Mesela en bana göre Prigozhin. Wagner, yani Rusya'da Putin'e kaba tutabilecek.
4: Londra'dakini öldürdüler, Londra'da hatırlar.
7: Ajan, eski bir ajan.
4: Londra'da kızıyla birlikte.
7: Kızıyla zehirlenerek. Burada
6: oradanlardı.
7: Ürgüz Hocam burada.
2: Evet, 2006, 2009, 2020.
4: Bakmadan
7: söylüyorum. Aleksandr, tabii.
2: Prigozhin en son olaylardan biri işte Prigozhin.
7: Bu şöyle, Ruslar buna Putin'in rutini olarak bakıyorlar. Yani Putin Rusya'sında bu rutin. Yani iş değiş. Şekil bu şekilde. Yani parasına el koyan iş, Rus iş adamları, onu konuşmuyoruz. Milyonlarca rubleyi, milyarlarca rubleyi el koydu Putin. Putin işte Wagner en ciddi anlamda kafa tutabilen. Bir anda kaç gün sürdü, yok olması, uçağa düştü, o da şüpheli. Yani düştü, Putin böyle çalışan bir sistem.
3: Askerleriyle Moskova'ya giriyordu neredeyse yani.
7: Yani kendisini...
6: Gürbüz Bey, Skripal öldürdükleri.
7: Evet, evet, evet.
6: Yani ismini getirememişti.
7: Evet.
2: Buyurun, müsaadenizle.
4: Ya tabii Rusya, Putin, suikast, ölen, düşme, kaza, bunların hepsini iç içe kullandığımız zaman hiç fikirde olmuyor yani baktığınız zaman. Çünkü gerçekten hani Putin'den bahsediyorsanız, bu Rusya'yla ve Rusya'nın ya da Putin'in karşısında olan birisinden bahsediyorsanız, bu cümleleri yani cümle içinde kullandığınız zaman herhalde hiç sürpriz olmuyor. Normalde belki bunlar hani kaza gibi belki algılanabilir ama hani hepsinin tesadüf olmadığı, Rusya'da olduğu, Putin'e karşı olduğu, Putin'in karşısında olan kişilere olduğu, bu herhalde hani baktığınız zaman her ne kadar dediğim gibi bu çok bilimsel bir yorum olmasa, çünkü elimizde bir delil yok, ama herhalde hissiyatımız şu, ya bu kişilerin genelde tabii Putin'e karşı böyle bir durum olduğu zaman tabii Putin'in işte KGB'den geliyor olması, işte Rusya'da bir şekilde kendi o iktidarını bir şekilde koruyor olması, bunlar benim için sürpriz olmuyor. Kimse için olmuyordur bence. Dediğim gibi yani hani şimdi düşünsenize, eleştiriliyorsunuz, eleştirildikten sonra işte Yunus Bey'in söylediği gibi ya pencereden düşüyorsunuz, ya zehirleniyorsunuz, ya işte kazaya uğruyorsunuz. Hani çok gerçekçi gelmiyor.
3: Sovyetler bir zamanında da şey, Sibirya'ya sürüyorlardı. Yani orada donup ölüyordu.
4: O yüzden hani burada gerçekten Putin kendisinin karşısında olan herkese karşı bu önemli durumlarda.
7: Bir şeyin kodlarına uğrayacağım. Tecrübenizi konuşayım. Neden? Soğuk Savaş döneminin bir aktörü. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi KGB'nin yetimhanelerinde büyümüş. Sonra sistem savunan KGB ajanı. Sadece bir örnek vereyim, kitabını okudum için.
4: Gürbüz Bey dinlerken aklıma şey geldi.
7: 1989'da bakın Putin'in o
2: sahnesi.
7: Kafayı anlaman için 1989'da Berlin duvarı yıkılır ve Almanlar doğuya geçer. Ve orada da KGB direkt vardı. KGB'nin Doğu Almanya'yla. Şefi kimdir biliyor musun? Çok tanıdıklı. Binbaşı askeri KGB ajanı Vladimir Putin. Evet. Almanlar işte özgürlük, birleştik, tek Almanya derken KGB binasının merdivenlerine yürüp muazzam bir Almanca'yla bir ses duyar. Burası Rusya toprağı, şarjörüm dolu, son memnun kendime sıkarım ve Rusya toprağını terk edip. Binaya toplayan bir karakter. Ya bir de kılıklık. Yani buradan itibaren zaten...
6: Orada, görüyoruz aslında. Orada bak şöyle bir detay da var.
7: Binaya giriyorlar.
6: Binaya geldiklerinde, Moskova'ya geldiklerinde Putin telefon açıyor. Moskova'ya.
7: Evet.
6: Arıyor. Yani birine ulaşabilecek miyim diye. Çünkü hani binayı bozuyorlar.
5: Kimseye ulaşamıyor.
6: Toprağımız. Ve kimseye ulaşamıyor.
5: Sen o kitabı
6: hayatı boyunca yaşa... Yani Almanya'da yaşayınca olayın evet. Bütün bunları biliyoruz. Ve hayatımın en büyük travması Putin'in. Yani aradığında hani çünkü onun için Sovyetler Birliği'ne hayatını adamış, canını adamış ve körü körüne bağlı ideolojiye de devlete de. O anda aradığında telefon çalmayınca bu müthiş bir travma oluşturuyor. Yani tekrar bunu büyük Rusya yaratma şeyi, kompleksi o zamanlarda içine oturmuş gibi. Yani öyle büyük bir travma da bugün yaptıklarını aslında biraz yönlendiriyor. Ama Ukrayna'yı alma, yutma çabası ve sonunda geldiği yer o da izlettikler. Bu sefer bundan da ders alan genç binbaşılar, genç albaylar vardı.
8: Evet, şimdi Putin'in, tabii Putin'in birçok özelliği var, onları görüyoruz. Ama Tarkan Bey'in de meslektaşı mesela. Hukuk okumuş. Hukuk okuduktan sonra özel seçilmiş bir öğrenci, istihbarat alınmış. Yarbay rütbesiyle emekli olmuş. KGB'den yarbay rütbesiyle emekli olması da çok anlamlı ama Doğu Almanya'daki istihbarat örgütü Stasi vardı. Evet, şu Stasi. O Stasi çok yan yapmıştı, bilinir. Hatta bütün Doğu bloku ülkeleri arasında en etkili olan Doğu Alman istihbarat servisi Stasi'ydi. Stasi'yi yöneten isim de aslında Putin. Çünkü resmene geliyor yerleşiyor, görevleri olarak geliyor ama aynı zamanda tüm Doğu Almanya istihbaratı ona bağlı. Fakat belki Rus Bey de biliyor, sizler de biliyorsunuz ama ben bilmiyormuşsunuz gibi böyle hava atarak. Doğu Almanya'da Putin'in en samimi arkadaşlarından, yakın görüştüğü arkadaşlarından biri kim biliyor musunuz? O zaman Doğu Almanya kadın gençlik örgütü lideri olarak bilinen ya da öyle bir derneği ya da öyle bir baca Angela Merkel. Şimdi Merkel varken Almanya'nın başında Putin Rusya'sıyla çok iyi anlaştı. Çünkü Merkel biliyordu Putin'in ne yapıp yapamayacağını. Geçmişte birlikte oldukları insan yani birlikte derken yanlış anlaşılmasın beraber çalıştıkları anlamında söylüyoruz. Dolayısıyla
5: bu siyasetlerini de yani.
8: Tabii dolayısıyla o Almanya Rusya ilişkileri Merkel'in iş başında olduğu dönemde çok farklıydı. Şimdi farklı noktalara gitti o ayrı bir konu ama Putin'in o rakiplerini, muhaliflerini, her muhalifi değil, kendisine tehlike oluşturabilecek muhalifleri için uyguladığı yöntemlerin başında bir zehirleme geliyor. Öyle bir zehirleme oluyor ki, bu böyle çok uzun bir sürece yayılıyor.
5: O yöntem
8: hastalık gibi okuyor.
5: O yöntem kim aldı?
8: Şimdi,
5: Ukrayna'nın eski devlet başkanına yapmışlar.
8: Dolayısıyla bütün bu... Evet, bravo hocam. Yani...
5: Bütün yaralar...
8: Dolayısıyla,
5: adam,
8: hani az önce... orada çok güzel söyledi Yunus Bey. Onların atasporu gibidir. KGB'nin şeyden atarlar. Camdan atarlar diye. Ama camdan atarken... Ölmeme ihtimaline karşı onu ya baygın bir hale getirirler, bir ilaç verirler, bir şey yaparlar yani. Öyle...
6: Bey, camdan, lütfen camdan atmıyorlar, camdan düşüyorlar.
8: Evet, camdan düşüyorlar, evet. O camdan düşmeyi...
6: Düşüyorlar. Atmıyorlar, düşüyorlar.
8: Evet, o camdan düşme olayı o şekilde gerçekleşiyor, doğru. Ama Putin'i ilk başlarda yabana atarlar. Bu adam... Bu süre Rusya'yı yönetemez diye düşünenler zaman içerisinde Putin'in Sovyetler Birliği'nin ne denli önemli bir mirası olduğunu anladılar. Putin Sovyetler Birliği'nin yetiştirdiği en önemli devleti bilen, devlet yöneten, müdahale eden, istihbaratı bilen, orduyu bilen bir adam olarak geriye kalanlara bakın Lavrov vardır mesela. Niye Lavrov yıllardır Dışişleri Bakanı? Medvedev'e bakın, geçmişine bakın. Niye Medvedev sürekli Rus devletinin önemli noktalarındadır? Böyle belli isimler var. Sovyetler Birliği'nin o politburo anlayışına uygun olarak yetişmiş. Hani belki Sovyetler Birliği devam etseydi Putin politburo üyesi de olabilirdi. Çok politburo üyesini tanıyor.
5: Evet. Haydar Aliyev mi?
8: Tabii yani. Bakın öyle değişik şeylerden, kökenlerden gelen insanlar Rusya'yı, Sovyetler'e siklettiler ki işte
3: Stalin Gürcü'ydü bir kere.
8: Stalin Gürcü'ydü, Arvan Gebeonik, Kruşçev'den Ukraynalıydı vesaire. Yani bütün bunların hepsini bir araya topladığınızda eğer Sovyetler Birliği devam etseydi, ben Putin'in Sovyetler Birliği'nde de söz sahibi önemli bir isim, yönetici olabileceğini tahmin ediyorum. Güngör'e rağmen, çünkü Güngör başka şeyler anlatacaktır. O yüzden ben ısrarlıyım.
3: Ne oldu aynı şey?
8: Sovyetler Birliği dağılmış olsa bile bugün Sovyet ruhunu, gücünü yaşatmaya çalışan, o büyük emperyal anlayışı sürdürmeye çalışan bir yönetici.
4: Öyle geliyor o
0: zaman. Öyle. Ben konuklarımı çok seviyorum. Daha çok iyi yayınlar yapmak istiyorum. O yüzden bu başlığı
3: bir şey ekliyim o zaman.
0: Bir şey yapmak hocam bakın sizi çok seviyorum.
3: Bir şey olmaz bana.
8: Allah ben çoktan bir şey yok.
0: Bir şey olur değil mi? Benim bakın başka bir
3: şey. Yok yok. Doğu Almanya'dan sonra Sovyet istihbaratının en etkili olduğu yer Bulgaristan'da, komünizm zamanında aynı metodu istiyorlardı. Londra'da 8-10 tane Bulgar muhalifi genç Londra metrosunda zehirli şemsiyeyle öldürttü Bulgaristan istihbaratı. Bu da Rus KGB'sinin metodudur.
4: Camlara yaklaşmayın.
0: İddia diyorsunuz hocam.
3: İddia falan değil yani. İspatlı
0: şey. Peki şimdi Çin'e dönelim. Çin ordusunun paylaşımlarına bakalım. Çünkü 2. Dünya Savaşı 2009'larda diye konuşuluyor. Fakat dünyada bir anda savaşa hazırlandığını kanıtlar bir şekilde görüntüler var. 1400'de yanıma alayım ayağı. Bir bakalım görüntüler Çin ordusunun yayınladıklarını.

0: heyecanlandı bence.
1: Şimdi son aylarda özellikle Florence Turner için çok video yayınlamaya başladı. Şimdi bu en son videosunda şey dikkatini çekti mi?
0: Ne?
1: Nano teknoloji, Garcia'da bu savunma da teknolojinin son, insanı tak filmlerini gösteriyor ama bunun yanında Siyah'da bir sahip oldu. Klasik konvansiyonel silahların yanında nano teknoloji var. Tamamen olarak yayınlanan bu videolar ABD'ye videolu bomba atıyor. İşte direkt bizi atamıyor, kendini gösteriyor. Müthiş teknolojiden var.
0: Yani bunu... Düzenini koruma aslında. Şey, düzenini korumak mı aslında?
1: Artık şimdi şu kadar düzenli değil. Törenlerini de gösteriyor, tatlarını gösteriyor. Şimdi sektörümüzde dünyanın bir çıtası var. Siyah yapıyorum, nano teknoloji yapıyorum. Üçüncü uçak komisyonu indirdim. Her şeylerini gösteriyorlar. Tamamen ABD'ye dağılıyor. Şimdi de bunu zamanımızı kazanan ilk dörtlerdeki çatışmalar sırasında. Amerika'da bu devletlerin İran'la girdi. Şimdi alt yapımı sırasını diyor. İran'ın durumu belli. İran muhabbeti ve devrim muhabbetleri kapasitesi belli. Ama bunlarla baş edemedim. Hayvan'a Asya Pasifik'i nasıl halletti? Amerika'da bu devletleri bana göre tek bir mesaj. 2030'da ya da 2040'lara kadar askeri uzmanlığı sorucu Çin ordusunun nükleer hariç, nükleer başlık tutanı hariç, uçak gemisi, uçaklar, füzeler, dronlar, hatta uzayda ABD ile yarışacak kadar. Yetenekli olmayacağını o bildiriyor. Geliyor, bunu göstermeye başladı. Bakın son zamanlarda. Şimdi burada klasik topçuların yanında son model, radarlar, İHA'lar, bunlar da var. Bunları da gösteriyor. Bir de Çin dünyada bir çatışmaya yakın zamanda girmedi. En son Kore Savaşı sırasında Kuzey'e destek verdiğini gördük. Bunun dışında şimdi biz bir savaş partisinde gördük.
2: Sıcak değil. Yetkisi Mao öldükten sonra Vietnam'la savaşını unutma.
1: Oraya destek verdiler. Doğru. Biz o 60'larda, 78'lerde bu teşekkür ederim. Ama kendisi bile bir savaşa girmedi. Bir yerde bir çatışmanın içine girmedi. Vietnam'da Vietnam'ları destekledi. Kore'de de Kuzey'i destekledi. Ama şimdi ilk defa yani bütün yıllardan sonra 4-5-6 yılda kendisini göstermiyor. Bu şimdi klasik topçu. Topçu. Ama bundan sonra videoyu takip ettiğiniz gözükte 35 liraya eşler uçakları. Atomik drone kavalları gösteriyor. Radar teknolojiyi gösteriyor. Bu dünyada şimdi var 5 ülkede var. ABD, Türkiye, Rusya, Çin. Bir dördüncüsü, beşincisi yok. Yok. Bunu bir psikolojik harekat gerçekten gösteriyor. Ama az konuşulan bir şey var. Çin, NATO ülkeleri hariç, hariç çok şükür bir silah satıyor. O hep atlanıyor. Yani bir tek Çin'in şeyine takıyor. Çin'e NATO ülkeleri anlıyor. Alanlar da var. Kısmı olarak Afrika'da, Asya'da, dünyanın dört ülkelerine silah ve teknoloji transferi eden bir ülke. Ve bir ekonomik gücünü görüyorduk Çin'in bugüne kadar. Ama son dönemlerde askeri gücüne artık ben namakada var. Ben de eğer dünyada bir askerim geldi artık. Ama nükleer olarak ABD yapılması imkansız. ABD nükleer başlıkları çok uzayda ABD çok önde. Ama daha çok bunların o teknolojiler var. Yani savaş teknolojiler bile robot askerler, robotik teknolojiler, insansız uçaklar, insansız tanklar, aklınıza gelen her şeyi bunları kullanıyor.
3: Bak Trump şimdi Çin'le ilgili bir şey söylemiş. Yeni açıklaması. Diyor ki Trump'ın yaptığı açıklama.
0: Ne diyor?
3: İki hafta önce Çin'e gittim. Başta Şi'yle görüştüm. Selamlaştık. Yüzüme baktı ve şöyle dedi. Ne hızlı hareket ediyorsun be adam. Böyle bir kişiyi daha Trump'la. Orada mantık da şu. Yani Çin'in çok arkasındaydı. Bakanlar olarak, ekonomi olarak, ordudaki üretim olarak. Ama sen geldin ne hızlı adamsın. Her şeyi bir anda tersine çevirdim. Biz şimdi Çin'in önüne geçtik diyor. İki hafta önce gittim diyor bu arada. Aslında bir buçuk ay oldu. Daraltan dün gibi hatırlıyor demek ki sonra. Yani sanki çok mutlu.
2: Yaşanmaz mı?
3: Bir de birkaç gün önce şöyle demişti Çin'le ilgili. Çin'i çok beğeniyor. Çin'den hoşlanmış fiziksel olarak. Diyor ki Çin'i öyle bir görünüyor ki harika bir görüntüsü var. Uzun boylu. 1.90 boyunda. Harika bir görüntüsü var.
0: Hayır, Çin'in 1.90 boyu var.
3: Eder varmış bak bu ara erkeklerin fiziksel görüntüsüyle bayağı iyiydi.
0: O kadar çok
3: müthiş bir özgür güveni var. Çok akıllı. Yani boyu, postu, duruşu, kendine güveni, ortamızı yani Şiran bayağı borçlanıyor Donald'dan. İşte bu filmden olduğu gibi. Onu da şimdi benim yorumum.
1: Ama Yunus Bey sen Amerika'yı terk et.
3: Konuşuyor.
1: Bu film gibi olmasın.
3: Çalıştır, bakıyor yani. Bu film gibi olmuyor. Başka yöntemleri bilmiyor ama yani camdan düşmüyor.
1: Ama her zaman koyalım.
3: Tamam. Daha çok insan seviyor.
1: Bütün insan.
3: İnsan seviyor cam. Trump bu politi bu. Trump bütün insanları seviyor.
0: Param varsa gücün var.
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Bence kesinlikle.
1: Ben de kendimi seviyorum. Ben de kendimi seviyorum. Para yaptı kendisini. Papa yaptı daha ne yaptı?
0: Trump etrafında da güçlü insanlar istiyor. Hani şey var ya grubun ortalamasını oluşturur diye. Trump o grubun ortalamasını yükseltmek istiyor arkadaş ortalama.
1: Trump da diğerlerini çok kötü. Arkadaşlar bir şey dikkatini çekti mi?
3: Yani güçlü istek geliyor her biri çok kötü.
1: Trump da bir şey dikkatini çekti mi? Trump Beyaz Saray'da magazin yapıyor. Meloni geldi benimle fotoğraf çektirmeye çalıştı. Şimdi çok karizma bana çok
0: hızlı. Şu anda Donald Trump canlı konuşuyor. Hayker bir takibi de yapıyor bu arada.
3: Bu trans sporculardan bahsediyor işte. Aslında erkek olan ama kadın haline gelen işte translara sporda yarışması üzerine onların taktiklerini yapıyor. Ne kadar kolay yük kaldırabiliyorlar diye. Bu artık klasik her mevsimde yaptığı taktiklerle tanıdı. Şu anda da oyunculara konuşuyor. Kırıcılar da buluştu. Normalde ekonomi hakkında da konuşuyor ama
1: Peki böyle böyle bir kasırmak saçını alabilecek mi Yunus Bey yani? Yani müthiş, bak müthiş. Yani yukarı mı çıkıyor, oynar aşağı mı düşüyor? Ben merak ediyorum yani.
3: Şimdi toparladılar. İran Savaşı'nın tabi etkileri azaldı. Ben mesela bugün dışarıdaydım. Benim mahalledeki benzinliğe baktım. 5 doların altına inmiş en pahalı benzin bile. 5 kuşları görmüştük. Tabi hala savaşın başından beri 1 dolar 10 sent civarı. Yine daha pahalı ama bütün düşecek gibi de duruyor. Bütün bu etkiler azaldı.
1: Şimdi kazanmıştır mı yani?
3: Şimdi düşüyor ya. Zaten şimdi şöyle, Donald Trump biraz toparlı tabi, seçimlere de daha 4 ay var, 4 ay çok uzun işte, arasında ne olacağını bilmiyoruz tabi. Donald Trump çok felaket bir seçim daha da yapabilir, yoksa çok mantıklı işler de yapabilir, bunu bekleyip görmek lazım. Bir de Cumhuriyetçi eyaletler, gerrymandering dediğimiz, yani seçim bölgelerini yeniden çizerek kendilerine ekstra oy da kazandırdılar, yaklaşık 10 oy kazandılar mecliste. Bunun da çok büyük bir etkisi olacak. Yani yani meşruiyete dair
1: alır
3: her şey yapılıyor.
1: Trump seçimleri almadık. Çok kuşlara basıyor mu? Şu anda.
3: Baktım. Kuşlara basıyorlar.
1: Bu seçim propagandası yani şu anda. Yaptığı yoksa bütün bir karışmasın.
3: Bu sene başında başlamıştı bu mitingler. Ekonomik çok kötü gittiği için ve halk da bundan gitti şikayetçi olduğu için Donald Trump'a eyalet eyalet dolaştırıp ekonomi ne kadar harika bunu anlattırmaya başladılar. Bu da o mitinglerden biri. Donald Trump buralara gidiyor. Ekonominin ne kadar harika olduğunu, alım gücü diye bir sorunun olmadığını, hayat pahalılığının bir yüzmece uydurma bir şey olduğunu söylüyor.
1: Enflasyon iyi bir şey mi dedi bir ara? O da abi
3: enflasyona bayılıyorum. Enflasyona bayılıyorum. Enflasyon rakamları harika demişti ama ekonomi bayağı ısındı. Fed de bunu aslında söylüyor. Yani Donald Trump aldığı ekonomiyi oldukça iyi bir ekonomiyle ele almıştı. Ama şu an tekrardan 4 sene önceki noktaya geri getirdi. Bakalım buradan nasıl çevirecek?
1: Valla yani Trump'ın 2030'da iş başında olup olmayacağını biliyoruz. Olmayacak herhalde değil mi? Seçilmiyor bir daha sadece seçilmiyor.
3: Önce bir şey de söyledi Gündüz Bey. Biraz önce söyledi. Şimdi bu konuşmada. Bir kere daha yarışayım mı? Bir kere daha aday olayım mı? Ne dersiniz? Bence olayım.
1: Ya anayasa mı değişecek?
3: Anayasa değişecek. Yok olmuyor. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Bu bir şaka olarak başlamıştı. Aha. Hani bir kere daha aday olabildi. Ama bunu defalarca söylemeye başladı. Ve önümüzdeki sene 2027 yılında artık adaylar ortaya çıkacak. Yani herkes ortaya çıkacak. Cumhuriyetçisi demokrat aday adayları ortaya çıkacak. Ve Donald Trump hani Güngör Yoldas'ın dediği ya kendini çok beğeniyorum diye. Donald Trump'ın siz bir yıl boyunca J.D. Vance'in, Rubio'nun ya da demokratlardan farklı isimlerin ön plana çıkacağını, Trump'ın da arka koltuğa oturacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ve bu sürekli halkın önüne çıkıp bir kere daha aday olayım mı demeleri bana çok böyle makul gelmiyor. Hala şakayla karışık gelmiyor. Anayasayı değiştirecek diyorsunuz, imkansız. Mümkün değil anayasayı
2: değiştirecek.
3: O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin en büyük anayasa krizi, hatta bir defaklı bardaya da düşürdü, ayrılmıyorum Beyaz Saray'dan derse. O günlere yakın mıyız? Aslında bir rüya, böyle bir şey olmaz. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nde gözümün önünde kongrenin basıldığını gördüm. Ben artık bu ülkede hiçbir şeye hayal, rüya demem. Ama Trump sürekli kaçırıyordu bir daha aday olma işini.
1: Evet, Amerikan rüyası böyle bir şey olsa gerek. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben, Trump bir daha aday olamayacağını, bunu devlet başkanı, Amerikan başkanı olamayacağını bilerek Çin konusunda bazen kalibresi yüksek değerlendirmeler yapabiliyor, bu doğal. Ama 2030 yılında bizi nasıl bir Çin bekliyor biliyor musunuz? Hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem diplomatik olarak, hem uluslararası ilişkiler olarak bizi nasıl bir Çin bekliyor dediğimizde bir 2020 yılında gidelim. 2020 yılında acaba şu soruyu sorsaydık, 2025'te 26'da bizi nasıl bir Çin bekliyor deseydik herhalde böyle bir Çin beklemiyorduk. Çok kısa sürede çok hızlı gelişim gösterdiler. Ve göstermeye devam ediyorlar. Ve Çin'in stratejik hedeflerine baktığımızda, Çin Komünist Partisi'nin stratejik raporunu okuduğumuzda aslında size 2030 diyor ama 2030'daki hedefine 2028'de ulaştığını görüyorsunuz. Size 2035 diyor ama 2035'deki hedefine 2030'da ulaştığını görüyorsunuz. Her alanda. Niye? Çünkü şimdi çok güçlü bir altyapı birikimi oluştu. Yani Çin'in parası var mı? Var kardeşim. Fazlasıyla parası var. Yunus Bey, Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin ne kadarına sahip için kaç trilyon dolardı hatırlıyor musunuz? Hatta biraz düşmüştü.
3: Giderek elinden çıkarıyor ama
1: evet,
3: 1 trilyon dolara yakın olması lazım.
1: Evet, o civarda bir şeyin olması lazım. Bu sene biraz daha azaldı.
3: Ama giderek yani azaltıyorlar.
1: Azaltıyorlar.
3: Yıllar boyunca az ellerindeki
1: elini. Peki Çin aynı zamanda askeri olarak şimdi Güngör Yoldas'tan 3. uçak gemisi vurdu. Biz 2030'da 6 uçak gemisi göreceğiz. Bu hiç Çin tezgahtan 6 uçak gemisi göreceğiz. Bunu 8 olarak görme ihtimali de var. Çin gizemli bir ülke. Bakın Çin Komünist Partisi diyoruz. Komünist kapitalist bir sistem var.
2: Evet.
1: Komünist kapitalist bir sistem var. Size Çin kapitalist yanını gösteriyor ama komünist yanı gizli olmayı gerektiriyor. Komünist yanı her şeyi böyle su altından, perde altından, perde arkasından yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla Çin'in güvenliği söz konusu olduğunda, Çin'in dünya devi olma hedefi düşünüldüğünde, Çin'in bir kere dünyanın her bölgesine ulaşma, Amerika'ya ne kadar engellediğini söylese de, Venezuela'ya darbe yaptım, Maduro'yu aldım, Çin'i oradan uzaklaştırdım, Panama'ya baskı yaptım, Panama'daki gibi. Böyle bir şey yok. Çin durur, bekler, uygun bir zamanda hiç olmadık bir yerde farklı yöntemlerle ortaya çıkar. Çünkü Çin'in parası var, Çin'in insan birikimi var, yetişmiş insan gücü dünyada hiçbir ülkede olmayan büyüklükte bir insan gücü. Bakın eskiden Çin'den ne diyorduk ya, bu Çin nüfusun önüne geçilmiyor. İyi ki aile başına bir çocuk yatağı var. Onu ikiye çıkarttılar ama şimdi az önce kim söyledi bilmiyorum ama nüfusun düşmeye başladığını gördüm. Çin neden nüfusu istese yükseltemez mi? Çünkü Çin'in sadece kapitalist yanı değil, komünist yanı vardır. Vaktidi yanı uygulayacağı andan itibaren o nüfusu istediği oranı çıkar ama şu anda o nüfusa ihtiyacı yok. O nüfusu oluşturdu. Üretim nüfusunu oluşturdu. Bilim nüfusunu oluşturdu, teknoloji nüfusunu oluşturdu, akademik nüfusunu oluşturdu. Hocam size Çin'in üniversitelerinin şeylerine katılıyor musunuz?
2: Evet, onlar geliyorlar.
1: Kıyamet gibi onlar dünyanın her yeriyle bağlantılıyor.
2: Paralar var ya.
1: Dolayısıyla ben şöyle bir Çin tablosu çizmek istemiyorum. Korkunç bir Çin geliyor, dünyayı eline geçirecek. Hayır, Çin'in dünyayı ele geçirme gibi bir niyeti yok. Çin'in şöyle bir niyeti var. Ben dünyada birçok alanda birinci olurum. Bana şimdiye kadar engel koyan ülkeler, güçler, bu Amerika Birleşik Devletleri'ni, bu Avrupa Birliği'ni, bu Rusya'nı ya da kimse, her kimse, artık bana kimse engel koyamaz. Aksine benimle iş ortağı olmaya çalışır. Benimle askeri ortak olmaya çalışır. Benimle diplomatik ortak olmaya çalışır. Benim kendi yakın çevremde ve giderek büyüyen bir liderlantım var. Bu liderlantıda söz sahibi olmak istiyorum. Dolayısıyla buraya da uygun adımlarla gidiyorum. O zaman şimdi ticaret yollarını kontrol etmek var mı işin içerisinde? Deniz ticaret yollarını kontrol etmek var mı? Hepsi var.
2: Uzayda
1: orta hafif. Ben şeye katılmıyorum mesela. Uzayda olur mu ya? Uzaya en çok uygunu gönderen bu an bugün itibariyle Çin'e sürekli aya mesela sürekli şey gönderiyor. Ayın karanlık yüzüne iki defa Çin indi. Karanlık yüzüne kimse inmedi. Amerika Birleşik Devletleri bir defa aya indi. O günden beri bir ay misyonu yok. Geçenlerde bir misyon oldu ama o aya inelim, yürüyelim, şey yapalım yok. Yani Çin bugün nereden bakarsanız bakın ayın ayı avucun içinde iki gibi bilen bir ülke haline geldi. Evet, bir tarafta Mars'a nasıl gideriz derdi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mars misyonu var vesaire. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ve hava kuvvetleri şeyinden bahsediyoruz yüzünden. Aynı şey şimdi de fazlasıyla var. Şimdi bunu ihmal etmiş değil, fazlasıyla yapıyor. Bütün yılların özeti bir süre getiriyor. Çin önümüzdeki süreçte. Dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de bizim içinde bulunduğumuz bölgede ya sizin çok iyi partneriniz olur ya da sizin düşmanınız değil ama sizinle iş yapmadığı zaman size zarar veren bir ülke konumuna gelir. Şimdi stratejisi bu. Bu noktada da doğru adımlarla gittiğini ve sessizce buna güzel belli ama etkinin kapitalist komünistlerin yüzlerinden bir tanesi komünist yüzüyle öyle gidiyor. Kapitalist yüzüyle de bir şey görüyoruz. O modern şehirler görüyoruz. İnanılmaz modern şehirler görüyoruz. Kuruluk. Ama o kurulu şehirlerde her bir Çin vatandaşının yüzüne ısıyan ekranlar kentin her bir noktasında o insan Çin'de hangi noktaya gitmişse Çin istihbaratı Çin devleti onun nerede olduğunu da eser vermiyor.
2: Ben maddede Çin'de sosyal kanlı var.
1: Evet.
2: Yani kendisi Çin kısmını takip ediyor. Sosyal kanlını yapıyor. Kanlını yapıyor. Onun göre yetişmek istiyor. Ona göre vatandaşlık kanlı. Şimdi Çin düzenimize yapıyor da Çin hakkı üretiyle ilgili de bir şey söylemek gerekiyor. Milyonlarca insanın insan hakları içeride var. Şimdi hani Çin çok süper herkese ticaret etkiler her şeye. Orada bütün soydaşlarımız var. Uygur Türkleri.
1: Onları mı sana bıraktırıyoruz?
2: Doğu Türk insanlar var. Yani şimdi Trump'ın hiç bir Çin lideri olmadığını bir konuştuk özgürsün. Trump'a da şunu hatırlatıyor. Sayın bir hafta çocukların bir hesabını var. Bu masada. Sadece ne oldu? Barış yapacak. Trump topladı milleti. Sadece yardımlar giriyor. Yani o Çin'de Çin liderine odaklanmış boyuna sarık başına Trump önünde duran işlere baktı. Yani bu Çin başlığında biz çok konuşuyoruz. Doğu Türkistan'da Cumhurbaşkanı'ndan ve Müslüman Türk olduklarından dolayı bizim soydaşlarımız ve dinlaşlarımızı hakları yıllardır tarz ediyor. Hem de halkına karşı despotsa Çin'in idaresi yok değil. Bir de böyle bir Çin şey oldu. Türkiye'den gazetecileri falan da getirmeye başladılar son dönemde. Şimdi diğer konusunda Şangay, büyük şehirler, modern, Çin ne kadar güzel gördünüz mü? Robot gibi insanlar. Ya Çin ne olmuş? Çin, hiçbirinin yapılması gereken, ben kendisine katılıyorum, bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir
1: şey. Onlar şey demişmişler, sadece bizim doğu kutsal soydaşları
2: söylesin ama
1: bir Çinli büyük bir Müslüman grup var, bu ile.
2: Bu ile.
1: Bu ile de aynı baktı.
2: 300 milyona yakın yok ama asıl baktı neden oldu? Bu Çin 1990'larda itibaren sözde kapitalizme geçti.
1: dünya ticaret özelliğiydi ya, Doğu Türkistan'da yani Kutlu'nun kurulduğu Kutlu'nun yaşadığı yerde petrol çıktı. Petrolü şey yapmak için 100 milyon Çinli'yi doğuda aldı getirdi oraya yerleştirdi, bize azınlığa düşürdü %40'da, %90'da. Yani asıl şey petrolü. Bu o değil, yani. Ama evet, aynı kandamız, aynı kandamız yani. Aynı kökenimiz. Ben böyle bir gün soracağım, demiyorum. Yani Türkiye'de ya da onlar daha ülkeydi, bunlar Müslüman gibi. Asıl petrol. Efendim Çin kendini böyle videolarlar kazanıyor, Trump'a karşı işte görüşmeler falan. Çin'in bu boyutu da var. Şu anda Asya'da, Afrika'da Çin'e boşlanmıyor ülke. Temel bir strateji var. Ekonomik olarak bir yeri gidiyor. Ülkeleri boşlandırıyor. Ve sonra dünya kadar kanatları giriyor. Şimdi bir yasa okudum. Çin'in en fazla bırakabilen parasına dönüşüyor ki Çin'de para. Çin'de. Hani listesi değilim. Adamlar para ver paralarını. Tekrar diyorum şimdi. Ne yapıyor biliyor musun? Bakır yapıyor, füze veriyor. Parasını yakar. İşte.
4: Ben devre kadar tutuyor. Mesela ben tabii şimdi şeyden sefak olsam da ben şuraya gitsin bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir ülkenin bir şey olup olmadığını neye göre değerlendirecek? Çünkü bir olgusu var mı? Bütün olgusu var mı? Bir var. Muazza. İnsan kaynağı var mı? O da var. Teknolojisi var mı? Var. Parası var mı? Var. Ve bence en önemlisi halkının vazgeçebilme referans aralığına kadar. Yani Amerikan halkıyla biraz önce bir şey söyledim. Hani dolar, işte petrol, altın dolara çıktığı zaman Amerikan halkının tepkisiyle işte Çin'in acaba hangi tepkisi söz konusu olabilir mi? Ben buna halkının vazgeçebilme referans aralığı diyorum. Hangisinin rahatsızlık ki en önemli nokta savaş zamanı ya da bu ambargo zamanında önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Bunların hepsini üstüne koyduğunuz zaman bu zaten hani çok güçlü ve kimse olduğu konusu nasıl götürmeler bir gerçek. Peki biz bunları neden görüyoruz? Benim fikrim şu, hani kanal medyayı çok konuşuyoruz dedik. Yani artık dünya üstüne gidiyor. Sen tamam ne kadar güçlü olursa ol, onu hissettirmen lazım. Nasıl hissettireceksin? Aynen böyle videolar göreceksin. İki ihtimali var. Ya er meydanına ineceksin ya da er meydanına inerek bak benim elimde bunlar var diye söylemen lazım. Yani yakında hayvanı iştah edecekse bakın ben böyle güçlüyüm bana karşı koymayın mı demek istiyorum. Benim fikrim hani bir şekilde Çin her şeyi yapabilir. Çünkü Çin'in herhalde kendini öldürür. Amerika'ya diyor ki bak kardeşim de ben hayvanı yutarsam ama yani, diyor sen bana karşı koymakta
5: kalsın. Hocam çok iyi yere parmak bastın. Bence sessiz kalmak dedik ki geleceğine de neden yok. Senin bir de koyu o. İran'da neden yok günümüzde. Ben hocam gibi düşünüyorum. Ki öyle bir yerde bir şey yapacak ki yani biri tutuştuğu zaman yaptı, arı geçen İran'a girmişsin, Venezuela'ya dağılmışsın. Bunu kim söylüyor bana bunları? Sonuçta bunların hepsini üstüne koyduğumuz zaman Çin'in bile de öğrenmemiştirdi. Çin'in bir tutuştuğunu bir de geçmişi var. Hani bir yerde geçmişi var. Onları ödemeyi çok koyduğumuz zaman bu tabii ki diyorum. Dünyanın en katı medeniyetlerini bir tanesi. O yüzden hem Çin, Çin'in çok ayrı bir şey sözlere daha uzak, daha kapalı. Daha bir bilinmeyen, bilinmeyen. Bunları neden yapıyor dersiniz? Bir isim artık. O da farkında yürüyüş, daha halinde ortaya çıkan her konu yakında yutacak. Onu anlatayım hocam. Ben kafamda gerçekten hani ön yanılıyor olabiliriz ama hani, ben orada bir şey olacak tarafını ne yapar mı diyor. Bizim ortasında kaybolanları konuştuk ya. Şimdi de var kaybolanlarla. Yani bizi dinliyoruz. Yine bir şey haber var. İnsanlar raporları var. Yani asimilasyon. Bir sadece örnek verdim. Şimdi de bu Çin hayvanları var. Onun şeyini yapıyor. Uluslararası yaşıyorsunuz, Doğu Türkistan'da yaşıyorsunuz. Elinizde bir Çin'i geliyorlar, Resim'de yaşıyorsunuz. Elinizde ayrılık edilirse, elinizde ayrılığın ilgili de yaşar mısınız? Sonuçta kültürlerin gibi. Resmi devlet kurtuluyor, resmi sisteminde yaşıyorsunuz. Yani en büyük kültürlerinde hangi kimlere kontrol ediyorsa, Çin'in kimlisi de bir Müslüman olduğunuzda elinde yaşıyor. Yaşıyor mu ben? Resmi kontrol ediyor ya. Bu zararlı bakımını getir daha. Çünkü nasıl olsa hiç konuşmuyor. Yani böyle bir şey müzeler, teknoloji çıkmak orada. Şimdi o uygun. Ve o kişi sana kardeşlerim diyor. Sonra tam

derece. İzmir'de güneşli bir gökyüzü hakim. Sıcaklık 39 derece.

0: bölgeleri Amerika'ya götürüyordu. Savaş çıkması beklenen bölgeler vardı altında. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'da baktığı ve arada ülkeye Amerika Birleşik Devletleri Kuba, Türk, Rusya, Avrupa, 4, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri 5, Hindistan, Pakistan.
1: Şurada alabilir miyim?
0: Tabii efendim hocam.
1: Evet, sen demin bunu söyledik yani orada videoyu koyduğunu düştüm. Şimdi ne yapacağım? Tank, yemek, tank, yemek, tank,

Amerika'nın

Ben de bu

Thank you.

Thank you.

Bugün benim aklımda ağrımda iki katkı olan sınavı kapsıyor.
Thank you.

0: güvenlik önlemlerin alınması vesaire dahil edildiği çok akıllıdan etkili soru. Kamu yapanlara teşekkür ediyoruz ki 2005-2005 kaderini başkana dayıldı. Projelerin arasında Afrika ekip askeri adamlarının sınır havalarına sorumluluğu ve bazı bilen anlaştığında derler ki bana yardan derinden bir tedbiri başkanı askeri havalarına yazan. Yani bunları yaparken bunun ödülleri yaptıklarında bunun önemini biliyorsunuz.
1: Yavaş yavaş bir Avrupa bölgesi oluşturmanın zamanı geldi diyen Avrupalıların da Türkiye'ye istemeden de olsa, kaybederek de olsa mevcut oldukları bir zirve haline
2: Bu kadar çok Thank you.
0: Amerika'nın bölgesi ve eğitimin

Thank you.

0: bütün evlerimize kadar ulaşıyor. Çocukların ellerindeki akıllı telefonlarda çocuklar artık kumandoyla hale geldi. Hayvan deneylerimizi çok etkiledi. Şimdi mesela bir market oluşturmak için kumandoyla kumandoyla kumandoyla kumandoyla kumandoyla hayvanları kullanıyoruz. Mümkün günler alıyor çalışmalar. Çocuklar bizi çok öyle bir süre gidiyorlar. Mesela çok yakın bir zamanda bir adlı yöntemin etkilediğim 16 çocuk mikrofonlandırmaya karşı antikosyonu ya da işte en basın ortası yapan bir çalışmalar özellikle gençleşme ölümsüzlük projesi yani daha uzun yaşamak ve çalışmalar yapıyor. Bir tane kullar var. İşte biliyorsunuz normalde biz 3 ay önündeki 3 ay sonraki bir ünlü olacak. Ama bizde yürüleniyor. Bence bakıyor, ünlü hücrelerin en çeşitli bir mümkün mü? Çünkü normalde V veya çok yakın çizgisi üzerinde yürüyor. Ayrıca da mümkün olduğuna biliyoruz. Yani bu proteini V veya V veya bir belki hayatın başlangıcı V veya V başlangıcı düşünülüyor ama sonuçta 40 günde yani ana hücreye yani günlük ayrı bir çok para geliyor. Hazır V yapar, bir yapar, bir yapar. Ama geri dönük hiç olmadığını biliyorduk. Sonuçta bir yapay zekayla beraber yabalak kapaklarına kullanıyorlar. Geri dönük hiç olmadı. Çok yakın, çok yakın bir şey zamanda. Ve ben her hücreyi kaçıcı yapabiliyorum. Kaçıcı yaptığımı ondan sonra sizin o kaçıcıda bir kadar yerli var. Bir kadar yerli. Kullanmak için bir kadar yerli. Yapabiliyoruz. Yani yedik oradan bir yapabiliyoruz. Aşağıdan daha önce yapabiliyoruz. Hatta bir kadar yerli yerine insan bakım için senin organı yazdık. Ya o kadar hızlı yerli ki ne kadar yerli. Ya ayrıca sen sadece bakıma gidiyor. Yani o kadar yerli. Şimdi ben daha önce bir kadar yerli. Bir kadar yerli. Bir kadar yerli. Bir kadar yerli. Bir kadar yerli. Bir kadar yerli. Yerli bir kadar yerli. Bir kadar yerli.
1: Anlattım. Kesinlikle sen de bir şey yapmak lazım. Bu da aslında başlığına da gelen.
0: Ama sadece bunu kitlemek bizim için değil. Bakın, bana samimiyetini söylüyorum. Sen de sadece bir ses tut, onunla yayılması için bir insan sağlamalı. Sadece sen bir ses tutun ödeyecek. En büyük ses tutun. Şimdi bakarsın, senin verimliliğinden mi? Bakın, tabii haklısınız. Şimdi, kimseye, dolarını tam bitirmeden, bu en kadar kalanlaşım oldu. Ama ben de var, onu konuşuyorum. Yapay zeka bir soru, ben merak ettim. Şimdi bakın, bunun bir bilimsel, bilimsel tehlikeleri var.
1: Ama bir de bir kırmızı çizgi olmalı. Bir de bir kırmızı çizgi olmalı. Bir de bir kırmızı çizgi olmalı.

0: kendi oluyor, kırıp da gösterme soy yani. Hani o bildik filmlerde gibi.
1: Robot kendi kendine
0: düşünebiliyor. Bakın, şu anda düşünün. Neyi öğrenir? Bak, neyi öğrenir? Bir anlam, şuur anlamlardır. Şimdi yapay zeka bu yüzünüze bakarak kedinizin ve kedinin kararmasından, geliştirmesinden, yüz hattancı tibaretlerinden, yüzünüzden sizin hiç düşmeyi istemeyeceğini teşvik ediyor.
2: Ay bebek de hocam kullanılacak yoldan bilim kişiye gerek kalmıyor.
0: Bu biliyor var ki abla.
2: Ya evet bilim kişiye gerek kalmıyor.
0: Kullanılıyor Amerika'da şu anda. Hatta biliyorsunuz Amerika'da.
2: Yalan metinlisi bir yalan var.
0: Hayır o an beni kalkmış.
2: Onlar artışlar.
0: Onlar hocam geçerim ki.
2: Onlar
0: diyor. Onlar da bizim ayıntılar Amerika'da birkaç gün önce bir ayıta savunmayı yapay zekaya yaptığını ki basınmaya yapmıştık. Bu yıllara düşünmeyince yapay zekaya yaptığında ve tabii onu karşı tarafı kalkmak eden hareketleri itiraz edecek. Buyurun, siz olun.
3: Şimdi hocam, bu insanın için tehlike değil mi? Şimdi ben
0: yani, belirli süreci yönlerimi aldım. Şimdi şöyle, hani böyle hocam, şimdi önemli bir şey, özür dilerim. İki yapay zekayı bir odaya koydular. Evet, çok daha bir şey. İşte sonra bunun mevcutunu en farklı sözleştirdiler. Şimdi dünya üçüncü dünya savaşı kıyamet senaryolundan konuşuyor. Siz de artık insanın yeni çiftlik etsin, düşünceleri ortaya koyacak. Benim yerine on böyle bir örnek veriyorum çok kısa. 98'de Netflix bir bilim kurduydu. Orada konuşan yapay zekaydı. Hollywood tıp bilimin önüne gidiyor.
3: Ya işte bilim kurdu adı içerisinde bilim vardı. O zaman bu tehlikeli karşılar kurdu. Tamam ve beni işgal eden yapay zeka.
0: Doğru beni işgal eden yapay
3: bir gün beni işgal eden yapay zeka. İnsanlık ne olur hocam da bak buradan benim duygularımı kontrol edebilir miyim? Edebiliyor. O zaman insanlığın sonu demek, senin insanlığın hayatın sonu demek. Bakın benim yazdım. Hayatın sonu mu diyecek? İnsanın
0: sonu değil mi hocam?
3: Bak önleri falan. Sana sonu gelecek.
0: Gerçekten yavaş tehlikeyi.
3: Olur ola Allah.
0: Tehlikeyi.
3: Şimdi ne yapılması lazım? Ben bunu mecliste, meclis kayıtları da var. Orada anlattım. Ben mecliste çocuk meselesinde davet ettim. Anlattım orada. Meclis kayıtları da var. Çok adil. Şimdi niye bunu söyleyeyim? Ben şöyle bir antiparantezisi söyleyeyim. Ne dedik? Yemeğin yediği katarsan %80 kanser oluyor. Yapay zeka oluyor. Hiçbir tedavinin etki etmediği, hiçbir antibiyotiğin etki etmediği 16 tane mikroorganizma biliyor yapay zeka tarafından. Yapay zeka biliyor. Çünkü eller onun elinde. Şimdi adresi testi. Kişiye güzel, cinsine, cibiliyetine, nasibine seçerek mesela şurada 1000 kişi olsa sadece günümüze o gelip o adresi testi gönderebiliyor. Bunlar çok daha detaylı ama
0: yani ne yapmak lazım? O zaman ben korktum hocam. Çok
3: üçüncü dünya savaşını yapay zekayı mı?
0: Evet. Yapay zekayı mı? Hocam da ki sadece gerek aldı.
3: Bakın yapay zeka bakın bugün insan beyniyle çip kalktı. İçin son yapılan çiftler artık beynin zarını üzerine koydu. Ona da gerek yok. Şu da baygı var mı şu taraf?
0: Var.
3: Biz burada yürürken hiç intentiğin önde gerek yok. Biz burada yürürken bu dalgalar kendi içerisinde bizim yürüyüşümde göre senkronize oluyor mu? Oluyor. Bu senkronizasyon başka tarafta da aynı anda aynı hızla gidiyor. Yani wireless hiçbir şeye gerek kalmadan. Şimdi uzun bir tane onu anlattım. Devam edelim. Ama çare. Bir kere benim derdim bu millet değil. Benim derdim insanlar da değil. Hayır insanlar da değil. Hayat diye bir çağrımda.
2: Hocam o zaman şu cümleleri bir tek yanlış mı olur? Bir de böyle çok sığma düşünürüz. İnsanlar çiftleniyor bu sizin söylediğiniz gibi. Ya da işte
3: cümle yok yok satın.
2: Hayır o zaman sizin söylediğinizin daha geniş düşünmek gerekiyor. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce işte bu bak denecek miyiz? Ya da
3: cümle çok
2: uzun. Evet.
3: Televizyon sizi izliyor.
2: Adil bir
3: şey. Televizyon bakın. Televizyon sizi izliyor. Siz bir gün ne olacaksınız? Oturacağınız bilgisayarın başına. Bir konuşmadınız.
2: Evet. Bir şey söyleyeyim. Bir zaman okuyacağım.
3: Hayır böyle çok bakıyoruz. Bir önüne çıkıyor. Bilim insanları. Ne demek istiyor?
0: Bildiğiniz yeri alacağım.
3: Bilmem. Bilmem gerek yok.
2: Biz taşıdık. Algoritma ne diyorsunuz?
3: Evet. Algoritma da zaten. Bakın. Bakın şunu söylüyor. Telefonlar sizi izliyor.
2: Onlar evet algoritmalardan.
3: Telefonlar, televizyonlar sizi izliyor. Siz televizyonlar izlemiyorsunuz. Herkes kayıt altında. Herkes. Şimdi gerek yok. beyin komputer interfeyse gerek yok. Yıldızlardır sönüyoruz, patlamıyoruz diyor. Kim ne yaptı?
2: Hocam diyorsun ki hayat tehlike altında yaratılır.
3: Hayvanlar da tehlike altında.
2: Herkes, insanlığı.
3: Hani bu işin hayatı değil mi? Hani bu işin hayatı değil mi? Hayvansız insan, insansa hayvan. Hayvansız insan, insansa hayvan.
2: Ne olacak peki hocam?
3: Onu söylüyor, şu anda.
2: Kimse kesmesin hocam.
3: Bir kere buluştu aslında şeyde. Bir konsorsiyum oluşması lazım. Bunu da yazdım. International Artificial Intelligence Agency gibi. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir bağımsız bir kuruluş olması lazım. Ama burada belli bir grup var. Yani ahlaktan, edepten, hayadan, etikten nasibini almamış insanlar var ki çünkü onlar niye geçtiği zaman da yapay zeka dünya itibar eder, kainat itibar eder. İşte şu anda NASA'nın 2050 yılında Mars'ta 1 milyon insan istihdam etme projesi var. Yapay zeka ile beraber orada yaşayabilecek canlılar oluşturuyor. NASA'nın da 10 bakabilirsiniz. Omistons, neyse, Uluslararası Şehir'de birinci şart, Uluslararası Şehir'de bir kere International Artificial Intelligence Agency oluşturulması lazım. Tabi bu yapay zeka içerisinde, oradan ilk işar altında görevi girmiş. Onun üstünde boğazımızın çok daha tehlikeli. Atom bombasından çok daha tehlikelidir. Bu çok tehlikeli. Bütün beyinler, haklı, bütün beyinler aynı anda işgal edilebilir ve seçilebilir. Görüntü biz nedir? Oranınki bir istediğiniz anda beyinlere frekanslarla
1: veriyor. Biraz da seslenmeyle bir şey olmayacak mısın?
3: Ses yapabilirsin tabii ki ses olamaz. Büyükse doğru. Efendim bakın şimdi biz hayvan deneylerinde kullandığımız bazı şeyler vardı. Laboratuvarda kullanıyoruz. Aynı sonuçta bir madde kullanıyoruz mesela laboratuvarda. Hayvanların beyinlerinde resetleme yapıyoruz. Korkunağını kaldırıyoruz. Korku yüklüyoruz. Yani insanların beyinlerine aynı anda resetlemek, iskemlerin düşündüğünü yüklemek. Mesela şu anda hiç insanın yapmadığı, yaşamadığı, söylemediği bir olayı yaşamış, yapmış gibi insanın
1: ağırına... Hayır, bunu yaptı hocam,
3: bu işte yapay mümkün, yapılıyor. Ha, onun için uluslararası yerin kesinlikle akliyet olmadan bir konsorsiyumun kurulması lazım. İki, kesinlikle uluslararası yapay zeka stratejinin belirlenmesi lazım. Nerede kullanılacak, nerede kullanılmayacak, bunu belirlenmesi lazım. Ben bunu meclis kayıtlarında var, orada da anlattım. Hatta çıkardıkları kitaplar orada da var onlar. Üçüncüsü, dördüncüsü, yapay zeka üniversitelerinin ve yapay zeka eğitiminin üzerine durulması lazım. Yani bütün okullardan yapay zeka eğitimi verilmesi lazım.
1: Tamam, akademisyenlerin yeterli mi hocam?
3: Hayır, seçim tarihi.
2: Dünyada bu kadar yeterli.
1: Hayır, yani yapay zeka üniversitesi kurulsun.
3: Evet, bunlar önemli.
2: Ama ben şunu anlıyorum. Bütün canlılar yok olacak. Dünya yok olacak.
1: Olabilir mi? Hayat, olabilir.
2: Hayat bir
1: hayat.
3: Olabilir, hayat olabilir. Eğer o ahlaktan, etikten nasibini almamış insanlar, o ya niye ayda, Mars'ta 1 milyon insan yerleştirme projesi var? NASA'nın projesi.
2: Bunu ne diyor mu denir hocam?
3: Ve bakın burada şu anda projenin içerisinde alfa, beta, delta, teta, gamma ve epsilon insan türleri üretimi projesi var.
1: İnsanlara mutasyon
3: olacaklar. Bakın yapay zeka
1: araştırmaları ve beynine yapay zeka
3: yazdım. Bakın yapay zeka üniversitesi var içinde. Tabi ben onu orta yazdım. İşte daha varıncaya kadar hangisi hangi ders okutulacak onu yazdım. Mesela insan mühendisliği fakültesi koydum ben diyor. Beyin mühendisliği fakültesi koydum. Organ mühendisliği, hücre mühendisliği. İnsan neyden şekillendiriliyor? Ben bilim adamı için değil mi? Bunlar düşünmek değil. Evet, insan mühendisliği. Yani siz bugün zaten ek kolaylıklar var. Mesela bugüne kadar yatılıyor. Allah'tan kafa var. Bizim din adamları uyuyor. Allah'tan kafa var, yapmayın diyor. Ne yapılıyor da tabii ki halde. Yani işte benim işte uzun boylu, işte sarışın, işte ay küzüsü olan, bilmem nesi bu olan. İnsan bebek istiyorum. Yapılabiliyor ki ben. Bu kristin testan yöntemi var biliyorsunuz. Jennifer Dottore'dan ve Parkinson'un Nobel ablonlardan dolayı. Yani genleri hem biyolojik hayatta onlara müdahale etmek suretiyle işte bir sıkı insan mesela kartal. Kartal 45 kilometre ötesini görür. Şimdi eğer siz kartalın genini alıp bana aktarırsanız benim gözü 45 kilometre ötedeki ağzın üzerindeki kelebeğin kanadını yapıldı mı o zaman?
1: Evet, yapıldı mı?
3: Yapılıyor. Aynen. Bakın şöyle var. Benim anlattıklarım çok insanlardır. hem bilimsel makamını testten okudum. Akıllı örneklerimizdi. Abi, yalnız şunları nazik de dövmesiniz ama bu antibarotik söyleyeyim.
2: Tare, bu arada şöyle söyleyeyim. En sosyalden de, sanal medya hesaplarımızdan da CNN Türk'te izleyicilerimiz izliyorlar. Sorularımız varsa, başlarımız varsa hocamıza bizzat iletelim. Ben buradan takip ediyorum. Hocamıza cevaplamaya devam
3: edelim. Şimdi antibarotik söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir makale okuyorum. Yakın zaman önce bir makale yayınlandı. Neuron dergisinde. Diyor ki 8 epileptik hastaya hangi nöronun hangi frekanstan aktive olduğunu bulduk. Altyazı M.K. işte ankette gelmek çekmedi yani sağa ilerken çekmedi. Biz de zaman bazen ankerrayı müdahale yapıyoruz. Beyin de tutuyorsan kesiyoruz bile. Ona gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Bak testini okuyalım. Siz hangi nöronun hangi frekansla aktive ettiğini bilirsek yani insanları bu türlü alışkanlığı
2: sağlığa kararlıyor.
3: Yasak bir madde. Hiç kullanmadığınız halde sinir bağımlılığı yapabilir. Hiç aklınıza gelmeyecek bir halde yani o nöronu aktive etmek mümkün. Bakın bunlar bakın tersin okuyunca böyle.
4: Hocam bilim metin diyorsunuz orayı ben hani eğer bunun şimdi bir taraftan şifa diyorsun bir taraftan da hani
3: bilmek aslında değil mi? Bilmek ben hekimim. Şimdi bilmek suyu bile fazla içerseniz iyidir. Hep ilacın bir terapatik dozu vardır yani tedavi dozu vardır. Bir toksik dozu vardır. Bir detay dozu vardır. Yani bir öldürücü dozu vardır. Zararlı dozu vardır. Zehirleyici dozu vardır. Bir tedavi dozu vardır. Şimdi kanser ilacı veriyoruz. Kanser ilacı dediğimiz nedir? Sadece nedir? Onun dozu vardır. Onun dozunu bir ayarlıyorsun. Bakın ben etkili almak lazım. Tabii ki. Ulan niye diyorum? Bütün okullar o yapay zeka gelişi öğretirsin. Tabii ki. Ama şu an ikincisi bakın yapay zeka o sınavın belirlenmesi. Yani bu şu an stüdyoda. Sadece bir ülkeye değil.
2: Sen şunu... Ülkelerden daha tehlikeli.
3: Daha tehlikeli. Daha
2: tehlikeli. Daha tehlikeli. Ben şunu mümkün. Filmlerden yolunu
3: kafanızda. Siz kafanızda bir nükleer saldırı düşündüğünüzde ben o düşünceyi algılayıp o işe müdahale etken ben size senden daha uzak edebiliyorum. Çünkü düşünceler okunabiliyor, algılanabiliyor. Bunun ki şeye gerek yok efendim.
2: O zaman dünyayı derlemiyor mu olacağız mesela?
3: Geçince iki sene önce mi?
2: Toplantılar, morgalar.
3: Evet.
4: Dünyanın ileri yok mu ya?
2: Yok. Şey hayır, o gizli toplantı falan onu
3: söylüyor.
2: Gizli toplantı
3: falan. Sen diyorsun. Bak işte o zaman da Putin'i karşılıklı konuşturdular. Hatırlarsan. Hı-hı. O zaman da Putin'i bir yerde böyle konuşmaya takıtmaya doğdum. Bak bak onu açın bakın.
2: Bu sizler şu an uygulanıyor mu dünyada?
3: Şimdi bakın. Düşünün. Bilimsel olarak makale verdi hayır. Cevap veremem.
4: Çok istemem. Hocamın söylediği şu an bütün olayı dinlere aklımda verin.
2: Tamam ben çok.
3: Şimdi dördüncüsü. Kesinlikle yapay zeka bakanlıklarının kurulması lazım. Beşincisi yapay zeka üniversitelerinin kurulması lazım. Altıncısı yapay zeka enstitülerinin kurulması lazım.
2: Hocam o kadar güzel bir yerden bahsediyor ki bakın. Biz biraz önce yayına NATO bitiyor mu? Tarkan Bey dedi ki uluslararası hukukun içe sayıldığı bir dünya. Yani siz uluslararası hukuk çerçevesinde insanlığın gelmesi gereken çizgiyi anladınız. Evet. Ama çizgi zaten şu anda hukukun altı. Biz bunu yapay zeka olarak nasıl korunacağız?
3: Ulan zaten bilmemişsin var ama anlamam diyorsun ya. Ulan bir şey yok.
2: Niye gitti o? Niye için niye gitti?
3: Efendim Amerika'nın panik demesi bilimde kalmasından dolayı. Çünkü her şey
4: hafta ileri de
2: yapay zeka.
3: Evet. Evet. Şimdi yapay zeka ordular olduğunu biliyor musun?
2: Yapay zeka.
3: Evet yapay zeka ordularından hatta askeri takipet yaptılar. Şimdi asker...
2: Şimdi geldi. Şimdi öbeğe dedim ki Çin saklı kutudur. Bize gösterdiğinden daha fazla kutu. Hocam işte şimdi dedi ki
3: efendim,
2: yapay zeka ordusu var.
3: Efendim bakın. Sanki bir hareket yaptılar. Doktor şanslarlar var Çin'de. Abi ne bilmiyorsunuz? Oturuyorsunuz. Yapay zekasının gözünüzün renginden, şusundan, busundan, yüz hareketlerinden anlatıyorsun şikayetlerini. Hemen diyor ki sana
4: bu iyi bir şey değil mi mesela?
3: Efendim bakın ama bunu tersten düşüneceksin. Tabii ki iyi. Tersten düşün. Peki orada bir yapay zeka bir işini öldürdü. Peki yapay zeka evde karıya aşık olup...
4: O engelleniyor diyor mu hocam?
3: İşte anlatıyorum onu, nasıl yapmamız gerektiğini. Onu anlatıyorum.
4: Onu anlatıyorum. Heyecanlı bekliyorum.
3: Heyecanlı, şuna bir tane. Milletlerin, ülkelerin yedi şahsına mahsus tanıtma üniversiteler üniversaldir, ödeyesel. Bir başkası, bunlar çok önemli. Yapay zeka tanıtmaları kesinlikle şeffaf olmalı müstahsızlığı. Denetlenebilir olması lazım ve kontrol edilebilir.
2: Kinektirmiyor.
3: Evet, kinektirmiyor. Sen de kapalı.
2: Hocam sen de bir dünyadan bahsediyorsun.
3: Ben olması gerekeni
2: Yapay zeka mı? Burada mı konuşuyorsun? Konuşamıyor musun? Sana olacağım. Ben şimdi hiç soruyorum buraya.
3: Tamam. Tamam. Şimdi yedincisi yapay zeka ile çalışan bilim adamları. Etik ve ahlak yönden çok sıkı takip edilmeli. Bakın şu anda benim başım ülkelerde, senin evde Allah'tan kafa yapmayın diyor. Dünya Sağlık Teşkilatı ile 2014 yılında bir karar aldıklar ama ne halde Çin'de bunlar maalesef uygulanıyor demek. Etik ve ahlak yönden o bilim adamları çok yakın takip edilmeli. Ve en önemlisi askeri amaçlar kesinlikle kullanılmamalı. Bakın şu anda Ohio'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da sniper'ları ve savaş pilotlarını küçücük bir helmet kafalarını taktak kilitiyle keskin nişancıları ve savaş pilotlarını Ohio'da beyinleri yapay zekalarla beraber çok daha işte merhametten yoksun, işte vur deyince vuracak, öldürecek, çocuk, kadın, büyük, erkek ayrımı yapmadan bu tip, ya zaten Pentagon'da bir general yıllar önce dedi ki Amerikan ordusunun %40'ı 2050'ye kalmadan robotlardan, animalistlerden, humanoidlerden şeylere gelecek dedi. Şu anda zaten animalistler var. Yani animalist hayvan insan gibi transhumanlar var mesela. Transhumanlar var. O da aynı değil. Yani, o bakımdan kesinlikle askeri amaçta kullanılmamalıdır. Onun için Jesse Hinton Nobel çalışmasında bunu yaptıklarından pişmanım. Kısa konuştum yaptı. Önce kısa bölümü aldı. Üç sene önce. Ha şu arada yapay zekanın tehlikesi ya. Kendi vardır. Bilirsiniz Hoşin'in Amerika'da Silikon Vadisi'nde CEO'yu görüyorlar. Ona da diyor ki insandan daha zeki yapay zeka algoritması oluştu dedi. Ben bunu yapamam dedi. İstifa etti. Kendi CEO'yu. Ama şimdi ben bilim adamı olarak söylüyorum. Eğer insan beynini kullanmıyor, eğer insan insanoğlu beynini yeterince kullanırsa hiç bir yapay zeka insan beynini geçemez.
2: Hocam, Musk'ın bir denizcisi var, Maymunlar Akıllı Farklı Projesi. Tamam. Yani şu film projesi. Evet. Maymunlar Cehennem'in filmini andırıyor aslında. Filmin konusu zekası gelişen maymunların insanlara karşı başlattığı isyanı istiyor. Tamam. Hatırlayan izleyicilerimiz varsa bir bakalım.
5: Our therapy, in addition to bringing the repair itself, we call it Gemini. I want you to stop testing these things with the SAP. You can test one subject on an interesting. I designed the one called repair. This piece has gone way beyond it. Skills can far exceed that of human counterpart.
6: It's wrong, bro.
5: It works.
6: What about Steven?

0: and cannot be meant to be controlled.
1: Şimdi hocam Mars'ın da
2: bunlar çok akıllı.
1: Bunların hepsini yapabilir.
2: Yapabilir. Çok da beklesin yapıyor.
1: Ben çok
2: da beklesin. Nasıl yapıyor? Benim ablamın. Yumurtayla bile istiyor. 33 tane yüzü olunca anne rahmine yüklenir. Biz o şeyinde yumurtayı birleştikten sonra işte zibot, moruber, yaşlı bölünmeye başladığı zaman da 16 tane hücreyi alıp da onun 16 hücre, 16 tane alıp da bir hayvan, bir domuzu, bir köpeği, bir kedini aynı emniyetin o hücreyle de değiştirirsen bir animalik, bir humanik, insansı, hayvansı, bir canlı ortaya çıkabilir diye yapılıyor. Bakın yapılıyor. Hatta kristik testten yöntemden daha önemli, daha iyi sonuç veren bir yöntem daha çıktı. Yani bilimsel çalışmak çok iyi değil. Yani bakın ben 10 sene, 15 sene önce yazdığım kitapta beynin kapasitesini 2,5 milyon gigabyte olduğunu yazdım. Ben yazdım. Ama son yazdığım kitapta Namık İlhan'ı gördüm ya. Yaptığımız çalışmalar 20 metreküplük beyin dokusu yani bir kum tanesi kadar. Beyin dokusunun kapasitesi 1 milyon gigabyte. Hafızası. Şimdi parmaklarımızın hafızası var mı? Parmağımızın hafızası var, kalemin hafızası var, gözümüzün hafızası var. Hani şimdi işte okumuşsun okumuş katını var ya. Şimdi ne çıktı? Ekonomizm çıktı. Amerika'da var. Ekonomizm. Ona gerek yok abi. Lenslerimiz artık kayıt yapıyor.
3: Hocam bu şey ne kadardı? Kaç gigabyte dedi? Bir kum tanesi kadar.
2: 2 milyon gigabyte.
3: 2 milyon gigabyte.
2: Hafızası. 2 kum tanesi kadar. İşin enteresan tarafı. Biz zannediyorduk ki mesela ben hoş 53 yıldır beyin dövüşünün içerisindeyim. Ameliyat yapıyorum. 10 binlerce beyine dokundum. 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım. Hocam biz zannediyorduk ki her nöron bir diğerinin aynısı. Hayır farklı. Yani mikroskopik seviyede, ultra mikroskopik seviyede farklı. Bir nöronun çalışması yerinde farklı. Her bir nöron bir cumhuriyet. Her bir nöron bir cumhuriyet. Ve ama aralarında müthiş bir organizasyon var. Ve onun için diyoruz ki eğer insan beynini kullanırsa hiçbir yapay zeka insanı geçemez. Ama kullanmayın. Hani diyoruz ki %200'lerdir ama hiç kullanmayın.
3: Bunu kullanmayı yapay zekayı öğreniyoruz dedi. Bunu kullanmayı yapay zekayı öğreniyoruz.
2: Nasıl yapay zeka bunları öğreniyoruz? Senden benden daha fazla çalışıyor yapay zeka. Bak geliyorum. Yapay zeka şu anda tüm dünyadaki insanların internet kullanma oranından daha fazla yapay zeka internet kullanıyor. Sonuçta oraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor,
3: buraya gidiyor. Bir gün şöyle çok önemli bir yere geldik. Yapay zeka her şeyi topluyor şu anda.
2: Evet.
3: Zaten ondan dolayı
2: doğru.
3: Kaybolduğu bilgileri üzerinden analiz yapıp onu bir başka bir yere aldım.
2: Ya şimdi şöyle bir günde mesela bir gün bilgileri bize vermezsen
3: zaten öyle
2: ya, efendim onu söylüyorsun. Bak onu atıyor. Şimdi ben bir MR'a baktığım zaman da MR'a baktığım zaman da beyin MR'a baktığım onun mesela şu andaki şu ortamdaki var olanların 10 binde 7'sini görüyoruz şurada.
3: Tamam anladım.
2: Yapay zekanın patronu.
3: Ya hocam ben de onu seviyorum.
2: Yapay zekanın patronu kendi. Yani o tehlikeli çok yeni seviyor.
3: Ne zaman verebilirsin?
2: Hocam olursa da. Hocam onu söylüyorum şu an. 1-2-3-4
3: tamam ben diyorum.
2: Şimdi dünya savaşını biz yapay zekayı
3: yapıyoruz.
2: Savaşı da. Hocam bak şu anda zihinler resetlenebilir. Nöronu. Bak nöronu. Yani bunlar bizim açıp okursanız yukarı tutarsınız. Bakın bizim bilim camiasında çok önemli değerlerimiz var. Birincisi Nature. Ha onlarla sahtekarlık olmuyor mu? Olabilir. Ama sonuçta bilim, sonuçta bir yere bakmak bilim.
1: Nature. Bir şeyler söylemeyelim. Hocam yayın da izleyelim.
2: Yani Nature bir dergi yok mu?
1: Dergi, evet evet. Dergi hani isimler mi buna da?
2: Hayır ama bilim dünyanın en yani şeysi olan dergi Nature'dır, sahiptir. Bütün bilim adamları değil mi? Reklam olmaz ki. Bilim adamı.
1: Evet.
2: Bak, dayanakların yorumdur, sevdiklidir budur. Yani onların yayınlanan hakanları var, çalışmalar var.
3: Hocam yine söyleyeyim. Yapay zekaya yeri giriyor diyor. Sorun bu diyorsunuz. Her yeri girdiğiniz zaman.
2: Tabii girmene gerek yok artık. Senin beynini okuyor.
3: Ben de diyorum ki bu verine girmeye devam ettiğiniz müddetçe bunu engelleyecek bir yol yok gibi algılıyor. Yani ne diyorsunuz bu verine girmeyin. Doğru mu anlıyorum ben?
2: Yok benim şöyle söyleyeyim. Tabii ki ya vahiyle hiç çıkalmadı.
3: Nasıl engelleyecek bir yapay zekayla?
2: Şu anda rüyaları biz kaydedebiliyoruz. Düşünceyi kaydettiğimiz gibi rüyaları da kaydedebiliyoruz. Rüyaları edit edebiliyoruz. Şimdi okuduk var değil mi bu Metal Örse? Onun da kitabını yazdım. Örgütlerim, senin yazdığım bazım diyorum ama o
4: falan. Yardım yetiştireceğiz, bize bakardık.
2: Şimdi şeyde interneti de var. Ben de zor olur. Ben beyin cerrahisi dışında 40 kitap yazdım. Beyin cerrahisi dışında. 40 kitap yazdım. Ödemi yaptığım sırada geoloji, sanatçı, musikleri bilmem nedir. Bakarsınız. Şimdi okuyuş nedir? Metal Örse'nin yazdığı var değil mi? Orada sana bir rüya görüyorsun. Şimdi biz rüyaları aynen Metal Örse'de olduğu gibi özellikle Japonlar bu çok çalışıyorlar. Rüyaları edit edebiliyor. İstediğiniz rüyayı da görebiliyor. Şimdi sizin düşünceniz aynen nasıl ki düşünceyi kaydedebiliyoruz. Yani çok basit aslında bu. Yani biz bunu yaptık. Yani 46 sene önce üniversite bunu yaptık.
4: Bak kaydetmekten ben anlayamadım. Mesela benim düşüncemi kaydedip yani ne yapıyorsunuz? Patatemi çekiyorsunuz, video mu oluyor? Yani peki. Orayı çok hani bana yazı olarak bir tek olarak veriyorsunuz.
2: Şimdi size şu anda cebimden çıkartıp da o kaydettiklerimizi sese çevirdiğimizde cümleteri verin sana, biliyor musun? Yani ara verecekse o arada hazırlarım ben onu. Yani dinletiyorum size. Mesela sizin normal fonksiyonları çeviriyor. Onu text to speech yapıyoruz. Yani onu konuşmaya metni çeviriyoruz. Pardon da. Sonra konuşuyor. Hayır orada ne düşündüğünü sözü çeviriyor. Sen de var. İstersen ara vereceksek o aradan hazırlanın. Telefonum da var. Ben onu bazen şey yaparım, kontrastlarımı izlettirdim. İzlettiririz ya, dinletiririz. Yani öncesini gösterdim. Frekanslarını gösterdim. Nöronların aktivasyonu gösterdim. Sonra hadi bakalım bu ne diyor? Dinletirim ben size de. Mümkün. Düşünceni okumak. Aynı şekilde siz rüyaları da mahremiyet diye bir şey kalmadı. Bakın, mahremiyet diye bir şey kalmadı. Sizin hiçbir şeyi yapmadığınız bir şeyi yapmış gibi sizin beyninize aktarmak mümkün. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yani siz yani bunları söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani size diyelim ki birisine işte birisi cinayet işlendi. Siz hiç o cinayet bilginiz yok ama sizi bu nöronal aktivasyonları kullanarak sizin o cinayeti işlediğiniz size kabul ettirilir. Yani kabul edeyim ki sana sorduğunu evet ya o bana bir tokat attı, tut etti falan. Sonuçta ben onu çektim burada.
4: Ne olmaz şeyler anlatıyorsun.
2: Benim bunlar ne
4: tür geliyor yani benim mi geliyor bu söyledikleriyle ilgili benim aklıma her söylediğiyle ilgili bir tanesi mi geliyor?
2: Evet.
4: Her söylediğiyle ilgili söyleyelim.
2: Benim ihtiyacım var bakın. Sosyal medyada. Avukata ihtiyaç kalmıştır. Sosyal medyada benimle ilgili yapay zeka şeysi yaptılar konuşuyorum. İşte ben şu hastalıkları çare buldum kanka. Bilgisi yok. Seni konuşuyorlar. Vay da bu da bir internete bak. Şunu nasıl yaptım? Sağlıklarını rahat edeceğim. Bir engelliğin o yurt dışında yapılıyor. Şimdi bir IP sintesi deniyorsun. Bunun gün. Bunun haricinde bak ne dedim. Anisomisin diye bir ilaç var. Sizin hatıralarını da silebiliyor. Hayvanlar da kullanıyor. Ama değil ya etik ve ahlaktan yoksa olan insanlar bunları maalesef tez yoksa kullanabiliyor. Sizin tamamen anılarınızı silebiliyor.
4: Hocam,
5: güzel. Evet. Bu nörolojik zaten kullanımlı sizin söylediğiniz dünyada.
2: Hayvan deneylerinde kullanılıyor.
5: Hayvan deneylerinde.
2: Anisomisin bakabilir misin? Hemen bunu bakın anisomisin.
4: Anı seyretmenin farkında mısın?
2: Şimdi ben farkındayım. Evet, niye farkındayım?
4: Ben 10'u
2: 16'ı. Dünyayı söyledim. Niye farkındayım?
4: İyi insan. Ne diyor hocam? Seyretmenin farkındayım. Şimdi iki yapay zeka.
2: Bakın bana İngiltere'den ve Amerika'dan dedim gel burada kur dedi yapay zeka üniversitesini. Şimdi bizim de anlamıyoruz biz ya yapay zeka üniversitesi içerisinde insan mı?
4: Var mı hocam? Örneği var mı?
2: Yok. Aynı birisi bana bir sordu yani bir sorunu söyleyeyim bir sana. Bir arkadaşımın yavrumun ya da ödeyi var yok dedim. E nasıl olacak? Lan bir kurdak olacak.
4: Çünkü tedbiri saat falan yani değil mi?
6: Şimdi akademik kadrosu yeterli mi?
2: Bakın
6: altyapımız var mı?
2: Hadi kuralım. Altyapımız var mı? Var.
6: Oluşturmak gerekiyor.
2: Değil mi? Bakın şimdi siz efendim her şeyi tam ölçün derseniz bir şey yapamazsınız. Niyeden başlayacaksınız?
6: Kervan yolda dedi.
2: Başlayacak başka türlü yok. Bakın beyin mühendisi diyorum ya.
4: Hocam maske olarak
2: teorik
4: hocam. Maske ben öyle yaptım.
2: Ben maske
4: cevap verdim hocam.
2: Ne dedi cevap? Ben makale de gönderdim ona.
4: Ha, onun bu konuda çalışması ya da başka
2: bir yazdım ona ki sizin dedim domuzlarda yaptığınız ben 40 sene önce insanda yaptım. Hocam yaptık. Hocam kayıtlarda var. Şimdi biliyorum. Hatta ben buradan söyleyeyim. Güney Tan diye bizim bir arkadaşımız vardı. Neurofizyolog. Rahmetli oldu. Biz beraber birkaç ödül almıştık. O da kayıtları yaptı. Sırf o nöronların fonksiyonları üzerine profesördü. Mertan.
4: Neyi seyrediyorsunuz hocam? Nasıl seyrediyorsunuz? Bu deneyin doğruluğunu nasıl seyrediyorsunuz hocam?
2: Şöyle, tamam. Hasta bir hikaye anlatayım size. Hasta geldi. Dedi, o yüzü gözü yanık, panik, düşmüş falan. O zaman şimdiki gibi elektrik derslerimiz de fazla yok. Benim de kafama koymuşum çocukluğundan beri insan nasıl düşünür diye. Çocukluğundan beri Allah rahmet eylesin Katonlu oldu diye bir hocamız vardı. Fizyoloji hocamız. Hatta dedi o zaman demiştim ama 1970-71'de. Dedi İsmail Akı laboratuvarım senin dedi. Gel ol çalış falan. Ben dedi normalde nörofizyoloji ama hep düşünüyordum. Sonra uzun hikaye. Böyle bir hasta geldi. 1979'da da 80. Yani 46 sene oldu. Geldi bir hasta böyle. Ama aklımda böyle bir ameliyat yapmak. Elektrotlar o zaman MR yok, tomografi yok, PSA yok, o yok, bu yok. Elimizde bir çekik var, ondan teşhis koymaya çalışıyor. Hasta dedi, hocam beni kurtarın da bir nasıl kurtarsan. Ve hastayı unutmadım. Hastaya konuşa konuşa, ameliyathaneye aldık, tabii dekanlıktan izin aldıklar. Hatta Allah rahmet eylesin profesör doktor Tani Ural dekanımız, Kurat Yılmaz. Amerikan borduğu vardı, BNP borduğu vardı, Amerikan borduğu vardı. Bir zaman İsmail Akkı dedi, bunu görse kimleri basmaya vereyim, bizi idam ederler. Tabii o zaman canlı bir adamı sen beynini açıyorsun. Ve vermedik o zaman. Hatta benim baktığımda o zaman baskında bir şey çıkmıştı. İşte İsmail Akkı aydın, sokaklarda kedi köpek bırakmadı diye. Hayvanlarda çok çalışma yapıyoruz diye. Ondan sonra öyle bir şey çıkmıştı. Aldık hastayı, anlattık da hastaya böyle böyle. Ve bir ekip kurduk tabii yani, araştırıcı şusu busu. Ve auditorium, yani büyük bir ameliyathaneyi aldık. Ve ciltli uyuşturduk, yani lokal uyuşturduk şimdi. Kemikli zaten ağrı duyusu yok. O zaman mesela düşün, bizim elektrikli matkabımız yok. Bu nedir, marazgaz matkaplarıyla deniyoruz beyni o zaman. O zaman öyleydi yani, yoktu. Kemikli ağrı duyusu yok. Beynin zarında ağrı duyusu var. Orayı da lokal uyuşturduk ama aşağıda konuşuyoruz tabii ameliyat esnasında. Bu arada beynin dokusunda ağrı duyusu yoktu. Yani beyin ağrı duymaz. Yani beyin ağrı duymaz. Beyni açtık, sonra işte o epileptik odağı bulmak için. O arada biz elektrotları yerleştirerek konuşmuyoruz. Mesela diyoruz ki, işte sen bugün İstanbul'a gideceğin de. O Ünver Tan da geldi, bizim o rahmetli profesör doktor Ünver Tan. O da kayıt yapıyor duyuları. Yani nörolar aktif bir kayıt yapıyor. O diyor ki, ben işte bugün İstanbul'a gideceğim derken kayıtlar çizdiriyoruz kayıtları. Sonra diyor ki sen İstanbul'a gideceğiz deme. Ama düşün İstanbul'a gideceğiz diye. Düşün. Aynı şekilde değerlendirebiliyorsun. Baktık ki nöronal aktivite birbirine çok benziyor. Tabii o zaman teşhis imkanımız yoktu dünyada. Yani o şeyi söze çevirme imkanımız yok. 2016 yılında Chicago Üniversitesi'nde Beyinciler Sistemi'nde aynı benzer çalışma yapıldı. Orada teşhis imkanı yapıldı. Teşhis imkanı yapılınca ben makaleyi yayınladım. Ve kitapla yazdım onu. Yani o çok büyüyor. Ben hatta onun şimdisi var bende, gösterebilirim size. Finalten rahmetli oldu. Elon Musk'a ben bunu yazdım, makaleyi de gönderdim. Hatta kitaptan da gönderdim ona, cevap vermedim.
7: Ulaştırmış dönüşüm. Bu da ilginç bir şey. Şimdi maymunları ABD'ye getiriyorlar. Geçen akşam
5: konu. İşte maskeyi bir çift.
7: Evet, maymunları
5: hocam.
2: Evet, bakın.
5: Alt başta.
7: Bence o ne yapıyor yani? Bu maymunları insanların yerine geçirmeye mi çalışıyorlar?
2: Bakın.
7: Yani 2. Dünya Savaşı'nda maymunlar ordusunu çıktık.
2: Olabilir.
4: Robotlar diyor hocam.
2: Şimdi bakın.
7: Teorik olarak olur mu hocam?
2: Bakın. Bunun esas perdenin önü, dağın arkası bir tarafı. Perdenin önü, şimdi niye bunu yapıyoruz? Şimdi adam felç olmuş. Adam yürüyemiyor. Ama biz onun işte beynine veyahut da beyin dışına, şimdi artık dışına koyuyoruz. İşte İsviçre'de 2 sene önce Zürich Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Felç olan bir hastanın başına, hatta kafaya değil yani sadece bir helmet takıldı, başlık takıldı. Ve o sinirlere küçücük receiver'la takıldı. Ve felç yürütüldü artık hasta. Yürütüldü. Tamam şimdi bunlar doğru ama bunun arkası var. Diyor ya mesela kanser yapan, kanser tedavisinde kullanılan ilaç oluşturuldu. Kişi özel. İşte Hoon dediğim o Japon arkadaş. Mesela ameliyat yapıyorum ben, tümörü çıkartıyorum. Tümörde bir parça gönderiyorum. O tümöre uygun aşı geliştiriyor. Tümör aşısı. Yani çok doğru, çok
4: kullanıyor mu şu anda mesela bu
2: tümör? Benim bakın bunların birçoğu deneysel aşamada var. Fakat tabii bunların deneysel aşamadan sonra insan çalışmaları vardır. Art çalışmaları vardır. Japonya'da az çalışmalar yapılıyor. Hoon dediğim arkadaş, işte beni davet etti, müzeyim yapabiliyor. Orada konferans vereceğim. Yani bunlar yapılıyor. Nasıl bir şey bunların bir vaka, iki vaka, bir sonra iki şeyde bahsettiğim vaka. Tek vaka 24. Ama şimdi ha herkes bir ama bu bir adım. Fakat bunun şeyin arkasına bakarsanız, dağın arkasına bakarsanız tehlikeyi görürsünüz. Bakın hep verdiğim bir örnek var. Şuradan bir nehir atıyor. Bakın bir nehir atıyor. Bu nehirin dedisini bilirsen, kızını bilirsen, konsantrasyonunu bilirsen, derinliğini bilirsen, nehrin yatağının jeolojisini bilirsen, taştır, topraktır, bilmem nerede ne varken bilirsen, kıvrımını bilirsen, köprüleri bilirsen, havanın ısısını bilirsen, rüzgarın yönünü ve şiddetini bilirsen, o nehre bir cansız hayvan atsan, hayvanın ağırlığını bilsen, hacmini bilsen, yüz ölçümünü bilsen, özgürlüğünü bilsen, o hayvanın nereye kenara vuracağını bilir misin? Bilir misin? Yani bu matematiktir. Fourier analizi, bir matematik analizi için yöntem vardır. Mühendisler bilir. Şimdi sen aynı şekilde bu bilimsel çalışmalar bu nehre benzer. Evet. Arkasından
7: bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi
2: yani ben soru olacak hiç o ben ama
7: çok önemli. Yani ben başına soruyorum şimdi. Ben bu kadar detaya gidiyorum. Hocam şimdi şunu dediniz. Dediniz ki insanı hatta üç grup yaptırdınız. Bir tanesi çalışmaya kullandırdı. %30'a düştü. Bir tanesi hiç kullanmadı. %70 falan. Evet. En baştan gidiyorum ben. Bunu dediniz insanı aptallaştırıyor şey olarak. Evet.
2: Bir proje bu. Ben onu söylüyorum.
7: Ama ben de onu şey diyorum. Bunu aptalları tembelleştiriyor diyordur. Mesela bir çocuklarında hesap cepheni falan yoktur. Bizimle
2: ezber yapıyor.
7: Ezber yapıyor. Çok yüksek bir şeyleri.
2: Efendim bakın hasta bana geliyor. Hocam ben unutuyorum. Ne yapıyorsun? Ezber yapıyor. Bakın yakın zamanda bir makale yayınlandı. El yazısıyla onu da mecliste anlattım zaten. Yaktan Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki mutlaka dedim bir genelge yayınlayın. Çocuklardan öğretmenler ödevlerini el yazısıyla istesinler. Çünkü her bir harf beyinde yeni bir kafa açar. Ne yapıyorlar? ChatGPT ile beraber.
7: Bunlar hafız dedim bilmiştim.
2: Çok önemli.
7: Evet yani Kur'an'ı ezbere bilenler.
2: Evet o şöyle bakın dünyada Alzheimer'ın, bunamanın, demansın en az döndüğü dil Japonlar. Niye Japonlar bazı gözüküyor? Tabi beslenmenin çevresel faktörler, eğitimin şusunun etkisi var ama hep kelime 33, evet 33 bin karakter şey var orada. Harf var, 33 evet. bin karakter. 3 bin alfabesi vardır, 33 bin karakter. İki, Japonlar da az gözüküyor. İki, kompozitörlerde, yani müzenlerde, kompozitörlerde, şairlerde. Ama böyle kültür şiir yazan değil. Yani işte aruzdur, şudur budur yani ölçülü. Kafiyesi, rezidi, şusumuz olanlarla. Başka? Muharrilerde, gazetecilerde, köşe yazılıyor. Her gün farklı farklı.
7: Ha evet, o zaman ben de... Ooo, rahatladın hocam.
2: Hafızlarda az gözüküyor. Hadi senin
7: piyasasını söyle. Oğlum bak, sen değil. Pratik, çok önemli bir şey söyledi başlamışlar. Şimdi sanal medyada özellikle çocuklarımızı böyle ekrana hapsediyorlar.
2: Çok tehlikeli.
7: Yani büyük mücadele ediyoruz.
2: Yüzük alıyorlar.
7: Evet. Şimdi iki şey var. Şu anda gündemde iki şey var. Sanal, kendimden örnek verin. Sanal medyaya hapsedilmiş Güngör Yavuz aslında. Şu anda insanın yaşadığı bu soluk tutum edilir. Bir de bir yandan yapay zeka gidiyor. Bu bir proje mi yani? İnsanlığı sanal medya üzerinden kontrol eder.
2: Ben öyle söyleyeyim.
7: Bir yandan evet, o zaman bizi işgal ediyor. Öyle
2: ben öyle söyleyeyim. Ben işte belli bir grup var. Ben öyle diyorum.
7: Bu grup yapay zeka.
2: Bu grup ABD'de de nerede hocam?
7: Bu grup demeye
2: her yerde.
7: Söyle.
2: Bu her yerde.
7: Her yerde.
2: Türkiye'de de var mı?
7: Var tabii.
2: Var tabii.
8: Vallahi karşılık.
2: Efendim bizim
8: bilimsel şahitler. Aileler... Kaldık burada ya.
2: Şey, yok bir soru.
8: Ben çok güzel soruyorum.
5: Yok. Lobileştiler mi o zaman hocam bunu?
7: Yani şimdi dünyada evet, yeni bir trilyon dolar.
5: Biz mesela paranın odağını konuşuyoruz, reklam odağını konuşuyoruz. Evet, bunlar da o zaman dolayı gençler.
2: Bakın dünyada. Şu an esas faye tek dinli, tek dünya devleti projesi var. Hatırlarsanız bu COVID hadisesinde eline bir konsorsiyum oluşturdu. Dedi ki tek bir başkan görevden diyelim. Bugün hatırlarsanız böyle bir konu olmuştu. Biliyor musun? Yani İngiltere Başkanlığı şey yapalım dediler. Tek dinli devleti projesi var.
8: Hocam şurada ben belki anlamlaştırıp üzüntü çekiyorum. Kusura bakmayın.
2: Tamam.
8: Hocam şimdi yapay zekaya veri girdiğiniz zaman diyoruz tamam. Ya
9: Sizin benim gibi elinize alıyorsunuz kafanı.
8: Ama şimdi o zaman yapay zekayı diyor, yani hayatımızdan çıkarttığımızı varsayıyoruz ki diyorsunuz ki benim anladığım yanlıştan düzeltin. Hayır diyorsunuz, çıkartmayacağız diyorsunuz. Doğru mu anlıyorsunuz?
9: Evet diyorsunuz.
8: Tabii ki. Ben de diyorum ki yapay zeka düşünüyorsa düşünüyor. Eğitim derseniz de bu yapay zekaya bir şekilde girdiğiniz zaman aynı sonucu ya da korktuğunuz sonuçlar olmaz mı?
5: Ya Aslı Tarkan Bey söyledi yine Hollywood filmlerinden hocam bu robotlar dünyada insanlarla çalışır. Yani, ne kadar gerçek de sizin dediğiniz
9: hocam gibi. Hocam diyor ki yapay zeka
5: yani, eşin sonunda kötü bir yere geliyor.
9: Son katmanları şeklinde yapay zeka bunu biliyor. Yapay zeka bakın diyorum ki
8: düşünüyor da.
9: Yani şöyle düşünmeden kastım nedir bilmiyorum ama yani bizim bilimsel anlamda şuur üretemeyebilir ama zihin üretiyor. Yani bilim soğan katmanları şeklinde gelişir. Yapay zeka bunun farkında. Yani nasıl farkında? Çok kolay aslında. Yani sonuçta bu prompt mühendisliği var biliyorsunuz. Okumun prompt mühendisliği var. Sonuçta mesela arayacak ben bugün CNN'de bir programa saat 23.45'te boş bırakıyorsunuz. Ya, yapay zeka diyor ki bunu bütün dünyanın bir şeysi alıyor. Bunun arkasına ne gelir? Katıldım olmaz. Katılmadım olmaz. Başka bir katılacağım. Onu oturma diyor. Hemen onu anında hızı ne kadar diyor ki şu anda bizim öngördüğümüz yani bizim tabii bunu ölçmek mümkün değil ama mesela beynimizdeki düşüncemizin 2.400 km böyle saniye olduğunu varsayıyoruz. Şimdi bazı şeyleri biz varsayıyoruz. Yani benim mesela diyorum ki bir elimizin hafızası var. Mesela bugün biz DNA'ya tıvayı yüklüyoruz. DNA'ya. Hücrelerimizi bir bakteriye biz bir videoyu yüklüyoruz. Video film. Bir bakteriye yüklüyoruz. Bakterinin çocuklarından o videoyu tekrar geri alabiliyoruz. Şimdi sonuçta bizim bazı verileri öngörüyoruz. Böyle olması lazım. Yani şimdi ağzımızdan bile aksi bana bir soru sormadan önce beynimizde bir sürü hareketler ortaya çıkıyor. İşte nöronlarken de onlarla tartışıyorlar, konnektom diyoruz, öyle midir, böyle midir, şöyle mi olacak, böyle mi olacak. İki beyin arasında tartışıyorlar, oradan geliyor ve uzaya gidiyor. Uzayda her şey misal aleminde her şey vardır. Oradaki QR koduyla beraber senkronize olması lazım, rezonansı geçmesi lazım. Rezonansı geçtiği zaman da sana tekrar geliyor. Ağzından işte hocam sana bir soru sorabilir miyim diye bana soruyorsun. Ve bunun hızı 2.400 km böyle saniye olduğunu öngörüyor. Şimdi mesela bir saniyede beynimizde bizim farkında olmadan bile 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Yani saniyede onun önüne 16 tanesini koyacaksın ki saniyede beyinde o kadar işlem yapılıyor. Sen farkında olmasan bile beyin çalışıyor. Ve onun da hızı 10 üzeri 16 işlem bölü saniye ve bağlantısalı 2 üzeri 100 milyar. 2 üzeri 100 milyar. Biz farkında olmadan onlar çalışıyor. Ama tabii ki sen veriyi vermesen bile, içinde saklasan bile yapay zeka artık onu öğreniyor, düşünüyor. Bilim ya, doktorların bilgisayarın karşısına geçiyor, diyor ki ben bir yüzük alacağım. Hiçbir şey söylemedi daha, konuşmadı bile.
8: Beyni okuyor.
9: Bakıyorsun yüzük reklamı, çıkıyor da önümüze gelmiştir, hastamışsınızdır. Yüzük reklamları.
8: O bir kere düşkünlük hocam, girdiğiniz için yapılan aynı bir şekilde giriyorsunuz ya, oradan.
9: İşte. Girmiyorsun, girmeden efendim Google'a açtın Google'u. Bakıyorsun bir şey daha yazmadım abi.
8: Hep yazdığımız için mesela o yüzden...
9: Tabii ki onları değerlendiriyor. Sen ne düşündün, hangi filmi izledin, ne kadar orada kaldın, efendim sen hangi TikTok'u izledin, kimle konuştun?
8: Karakter testi de yapıyor.
9: Tabii zaten sizin analiz esas problem burada.
8: Karakterin
9: mahremiyetlerinizi ortaya çıkartarak size şantaj yapabiliyor. Amerika'da bir polisi biliyorsun kadın çeviriyor. Yapay zeka polisiye girdi. İnsansız araçta haber veriyordu. Polis girdi arabanın içerisine. Haber veriyor ekibe. Kapılar kilitledi. Yapay zeka. Ve öldürebiliyor.
5: İşte aslında Tarkan Bey'in sorduğu soru şu. Diyor ki Tarkan Bey karşımızda...
9: Yapay zeka cinayet işlemiş.
5: Tam da karşımızda sınırsız bir dünya var.
9: Doğru.
5: Karşımızda...
9: Kaynak yeri.
5: Evet kaynak. Ucu bucağı yok. Bunun altına böyle bir parantez açalım. Lobiler oluşmuş. Artık siz söylediklerinizden anlamış. Tek devlet, tek millet orada birbirine geçiyorlar. Hedef o. Evet, ama birileri buradan...
9: Para yok.
5: Yani birileri toplanmaya başlamış.
9: Soyunlar.
5: İşte şimdi.
9: Hayırlı.
5: Kötü, kötü niyetliler orada.
9: Peki bir şey daha söyleyeyim.
5: Şimdi, burada bir insan
9: göz halinde. Hani cep telefonlarıyla beraber bir katliam yaptın.
5: Evet.
9: Nasıl yaptılar? Telefonlar zaten sizin birini cihazlamış. Ne yaptın, ne ettiniz? Hatta şimdi...
5: Aynı anda yanında.
6: Yapay zekanı.
9: Tabii. Şeyde Kasım Süleyman'ı nasıl öldürdüler?
6: Bağdat'ın Mustafa Sarıhan'ı.
9: Nasıl öldürdüler?
6: Yapay zekanı.
9: Tabii.
6: Yerini...
9: Tabii.
8: Hocam bunlar
9: şu an... Yürürken bizim şu an bakın, böyle ellerimi kaybedince orada, buradaki o dalgalar dalgalanıyor. İlişik kodlarını. Ondan hangi elini ne zaman ne kadar kaldırdığını
8: bilmiyor. Hocam hem kullanıp hem çare olma kısmını ben hala...
9: Saydım o şartlar uluslararası sürede bir konsorsiyum olacak. Yapay zeka çalışmaları kesinlikle çok sıkı bir şekilde takip edilecek.
8: Şeffaf
9: olacak. Kontrol edilecek.
8: Hocam hep oraya baktığınızda hiç kuza bakmadınız. O arkadaşlar sürekli sizi soruyor bunları.
10: Ama şey çok kötü olduğunu anladı yani. Senin
8: anlatırken bile araya girip bir daha sordular. Ben valla
9: size soru hakkı vermiyorum.
8: Ama yok durmaz yine sorarım. Şöyle hocam. Bir yapay zeka bilinçli ve duygusal mıdır?
9: Duygusal. Şöyle başlangıçta bir duygusal olmadığını zannediyor bilik. Fakat sonra mesela diyelim ki sen eve geliyorsun. Seni kaydediyor evdeki robot hangi saatte geldiğini. O saatte 5'i 5 geçe geliyorsun. O saatte garajın kapısı açıyor. Mesela pazartesi günleri
8: bana... Aşık olur mu hocam mesela?
9: Oluyorum.
8: Duyabilir
9: miyim? Evet. Oluyor.
5: Duygu ve ruh
9: evet. Evet. Ruh yok.
5: Aşık olmuş gibi mi yapıyor?
9: Şöyle, bunu duyuyor.
6: Yapay zeka aşık olur mu?
9: Olur. Olur.
5: Hocam bence aşık olmuş gibi yapıyor.
9: Herhalde yani sonuçta. Onun, yani bakın şöyle söyleyeyim. Yapay zeka...
10: Yapay zekanın fizyolojisi seninki.
9: Yapay zekanın fizyolojik değerleri yok. Yani biz diyelim ki bir korku hissettiğimizde bir hormonal aktivite ortaya çıkıyoruz. İşte bir haz bulduğumuzda farklı hormonlar. Fakat yapay zekada bu hormonal aktivite yok. Fizyolojik bir aktivite yok. Ama bunlar algoritmik anlamda var. Yani bakıyor ki adam eve geliyor, karısını salıp öpüyor mesela. Bakıyor ki yani o öpme esnasında adamın işte yüzünde diyelim ki farklı mod ortaya çıkıyor. Yani onu algılıyor bu sefer. Yazıyor bir taraf. Yani onu bu şekilde algoritmik olarak bir kendisine haz oluşturuyor. Ama ben her zaman söylüyorum. Yani şuur dediğimiz, yani bilinç dediğimiz eleştiremeyebilir ama zihin geliştiriyor.
8: Hocam bir tane daha soru. Vallahi bir daha sormayacağım arkadaşlar olarak kendine. O da şu. Madem yapay zeka şu anki haliyle dünyada birçok şeyi ya da hemen hemen her şeyi çözüyor. Kuraklığı çözsün. Çözülürlük var diyelim Türkiye'de. Bir, kuraklığı çözülebilir. İki, ya ekonomik sorun var bizim ekonomik.
9: Efendim,
8: ekonomik çözsün.
9: Efendim,
8: biz bırakalım her şeyi yapsın.
9: Bakın, çözebilir. Yani siz şimdi nedir? Grupların enjeksiyonla beraber mobilize edildiğini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bunu yapay zeka da yapmak mümkün. Orman yangınları, şunları bunları yapmak mümkün değil mi? Ya bakın yıllar önce Feridik Nahtar, Emin Şafuri, dışarı bulunuyor Feridik Nahtar'ın mantıklı kaydı hükmet yazdı. Orada biliyorsunuz bir şey vardır, zümrüte hankal kuşu vardır, kaktüs kuşu vardır değil mi? Sıvı, her yıl ölür ve her yıl işte küllerin yerinden doğar. Veyahut da muhidin aradı. 1240 yılında vefat etti Muhyiddin Arabi. Hususi ülkemde Fıkat-ı Mekkiye'de temessül ve tecessüs kavramlarını yazdı. Hayy-i Mekan, Hayy-i Zaman. Ben burada sizinle beraber konuşurken Amerika'da bir başka konferansta olabilir. Japonya'da bir Amerika biliyorum. Yapay zeka bunların hepsini el atmış durumda. Atabiliyor daha doğrusu. Ve benim anlattıklarım da kütlen sınavlardır. Kütlenişini biliyorum. Yani çok derin, yani burada çok acilen ben mecliste de bunu söyledim. Çok acilen uluslararası düzeyde mesela hemen söyleyeyim İzmir Üniversitesi'nde ilk olarak yapay zeka enstitüsü kuruluyoruz. Orada başladı çalışmalar. Yapay zeka enstitüsü kuruluyoruz. Mesela dünyada bunun örneği yok. Yapay zeka üniversitesinde. Ama İngiltere'de bana...
8: Ne gerekiyor hocam? Teşhisat olarak mesela yapay zeka
6: enstitüsü
8: ne gerekiyor hocam?
9: Ben tabii çok şey gerekiyor. Bilim, ben de alt yapıda bilimde mesela ben diyorum ki nano, nöro, kuanto, biyoloji mühendisliği. Nano, nöro, kuanto, biyoloji mühendisliği. Yani onun bu sefer varım gibi yazdım mı? Kitaplarımda yazdım. Evet.
6: Sorabilir miyim?
9: Estağfurullah.
6: Şimdi bu çok tekniğine sorusu bana göre.
8: Selam. Geliyor.
6: Yapay zeka devlet kurabilir mi?
9: O kurdu zaten.
6: Nerede?
9: Söylüyorum ya. Tek dilli, tek dilli.
6: Yani bunun provası ABD'de mi yapılıyor? Çin'de mi yapılıyor?
9: Ama Çin...
6: Yani Çin çok önce bir yapay zeka ordusundan söz ettiğini ve gayet işlemi.
9: Efendim?
6: O bankada kurar.
9: Efendim hastane kurdu. Bu
5: banka
8: banka
5: para.
9: Hastane kurdu efendim. Hastane kurdu.
6: Yok yani insan eliyle değil.
9: Yapay zeka. Efendim bakın. Efendim bakın. Çin'de kabinlerin. Biliyorsun oturuyorsun. Doktor moktor yok. Oturuyorsun oraya. Şikayetlerini söylüyorsun. O sana bazı sorular soruyor. Anne ne kalıyor yani senden? Sonra anında... Anında sizin tetikleri yap.
5: Hocam öyle... yapay zeka devlet kurdu ne demek? Biraz açabilir misin?
9: Yani hakimiyeti vardı.
10: Yasama, yürütme, yargı ekleri ekleri
6: kontrol etmesinler
9: hocam. Bazı eyaletlerde yapay zeka sancılar var.
6: Heh, nerede? Neymiş?
9: Daha yok Amerika'da bazı eyaletlerde var.
8: Örnek.
9: Hemen örnek var. Pilot olarak kullanılıyor. Mesela gezginin
5: bahsediyor.
6: Dedikleri bu mu hocam bizi hazırladıkları?
9: Onun kuyruğundan başlar.
6: Çok
9: Avustralya'da dedim ki, Avustralya'da o tip net bir insan beyin hücrelerinden organik çeker yaptılar. Elektriğe ihtiyacı yok. Suya ihtiyacı yok. Tek bir problem var. 3 ayda bir yenilenmesi lazım. Tabi insanın beynine her zaman nöron alamıyorsun ama benim bahsetmiş olduğum Leman'a fakülteyle beraber çiftten nöron yetiştirebiliyoruz. Yani nasıl oluyor? Biz geri çeviriyoruz. Plüripotent hale getiriyoruz. O plüripotentten bir nöron yapıyoruz. Onu çoğaltıyoruz ortamda. Bir sıvı içerisinde. Bir şey daha söyleyeyimse şimdi diyebilirsiniz. Bir internete korkuyoruz. Bir dakika. Bir dakika kafamı toplayayım. Final Spark. Nokta Com. İsviçre'de bir firma. Orada ilk zeka sor onlara soruları. $1,000 şey oluyorsunuz. Abone oluyorsunuz. $1,000 abone oluyorsunuz. Üniversiteye fiyat veriyorlar. Daha fazla üniversiteye daha veriyorlar. Oraya giriyorsun.
8: İsviçre'li şey şirketi.
9: Çıktı ya.
8: Evet. Arada şey yazıyor. Bu site güvenli değildir. Girmeyin diye.
9: Valla bilmem abi.
10: Güzel. $1,000 kime gidiyor peki?
9: Şirkete.
6: Aslında hocamın dediği büyük bir küresel proje.
10: Küresel
6: ben soruyorum size ara.
10: O insanların
6: hayaller aldı.
9: Bakar mısın? Ali Son İsim diye yazar mısın? Bakın. İsim diye bir isim veriyorum. Ali Son İsim. Bir bak dedi.
10: Yazma valla. $1,000 çeki verir.
9: Hocam yok.
6: Bakın hocam ayrı.
9: Hocam
6: kitaplarını hocam yazar. Tek dinli, tek dinli, cinsiyetsiz bir insanlık ve hayat bir şart ortaya.
9: Yazdım bu büyük bir proje.
8: Yazdım hocam.
9: Yani şu insanlar yazdım aynı sonuçsun. Çıktı mı?
6: İnsanlar burada.
9: Burada. Bir dakika okusun. Okur.
5: Evet. Bunun
8: sonuna geldik. Bakterisi tarafından üretilen prokaryotik hücrelerden protein sentezini güçlü bir şekilde baskılayan.
9: Baskılıyor bak bak. Yani sen bu hayatın siliyorsun.
5: Peki. Daha çok konuşacağız galiba bu konuyu. Ama hocam da ağırlayacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan dolayı. Çok soracağım. Var evet hocam. Doyamadık ama.
10: Arkadaşlar.
5: Olacak bir türlü. Tamam. Bir Bey'e söz veriyorum. Ben bir daha hocamı çağıracağım. Çok teşekkür ediyorum.
10: Ama Gülcan Bey'e çağırmayın o zaman.
5: Tamam. Güzel bir akşam olsun efendim.

0: pırlantası Sina pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Efendim günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Bugün 24 Haziran Çarşamba ve yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Önce birkaç başlıkla özetleyelim o gündemi, ardından ayrıntıları hep birlikte geçelim. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin hızlanacağına yönelik emareler var. AK Parti'den gelen son açıklamalar, yasal düzenlemelerin bu yasama döneminde yani Temmuz sonuna kadar meclise geçirileceği yönünde. DEM Parti'den de çerçeve yasanın yine Temmuz ayında çıkarılması çağrısı geldi. Birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi geçelim ikinci gündem maddesine. Kent meydanlarındaki canlı kameralar için kişisel verileri koruma kurumu bir uyarıda bulundu. Belediyelerin park, sahil ve turistik bölgelerden yaptığı yayınlarda yüzlerin ve plakaların görünmesinin kişisel veri ihlali olduğu belirtildi. Bundan böyle görüntüler internette canlı olarak herkesin erişimine açılamayacak. İhlal devam ederse belediyelere ceza yazılacak. Ve üçüncü gündem maddesi, altında sert düşüş devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar güçlendi ve altında haftalık değer kaybı 5'e yaklaştı. Gram altın 6000 lira sınırına, çeyrek altınsa 10.000 liranın da altına geriledi. Bununla ilgili haberimiz de hazır. Ayrıca konumuz da olacak birazdan. Konuşacağız. Efendim gündem maddeleri bu şekildeydi. Ben

0: savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
1: NATO, Avrupa, Avrupa.
2: Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunma mecburiyetinde. Bu anlamda işbirliğimiz stratejik bir öneme sahip. Bizim ilişkilerimiz bu kapsamda NATO ittifakını da güçlendirmektedir. Ankara'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesinin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiği olan Polonya'nın Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Konuğunu resmi törenle karşılayan Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşme yaptı. Liderler o görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel krizlere çözüm vurgusu yaptı.
0: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
2: Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Beştepe'den önce Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesini de ziyaret etti. Beştepe'de ise savunma sanayi işbirliği vurgusu yaptı. Polonya, Türkiye'den alınan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu işbirliği ülkelerimizin NATO ittifakı için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden İncirlik üstünde görev yapan askerlerin varlığını devam ettirmek, uzatmak da istiyoruz.
3: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'de İran'la yürütülen müzakerelerle ilgili olumlu konuştu. Ancak Trump İran'ı yine de uyardı. Düzgün davranmazlarsa gerekeni yaparım dedi.
4: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir imza töreninde konuştu. İran'a mesaj gönderdi.
4: As long as they respect us, I don't want to use the word king, because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble.
5: Trump yine de aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Bombardımanlardan çok deniz ablukasının etkili olduğunu savunan Trump, gerekirse yine yaparız dedi.
4: Like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through, we wanted it to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say people one phone call would tell them it'd take maybe about
6: they're ready to go right now.
5: Trump, ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'de yaptığı açıklamaları överek harika bir iş çıkardığını belirtti. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bir kez daha vurgu yaptı. Trump, Boğaz'dan savaşın başından bu yana en çok miktarda petrolün 21 Haziran'da geçtiğini söyledi. Petrol fışkırıyor diyen Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı mesajını verdi.
4: We have two things, we have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon.
5: İran'ın ABD üzerinde herhangi bir söz sahibi olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Trump, bir kez daha Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları bitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü ifadesini kullandı. Trump, İran'la ilgili konuştuktan sonra yaşanan garip bir anda kameralara yansıdı. Kuantum bilgisayar endüstrisinin desteklenmesi için başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, konuşmaya başlayan Enerji Bakanı Chris Wright'ın sözünü kimsenin umurunda değil diye kesti.
4: 121 years ago, Albert Einstein published a paper.
6: Nobody cares.
3: Şimdi efendim, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ve İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda henüz uranyum konusunda ayrıntılı konuşmalar yapmadıklarını söyledi. Dolayısıyla da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile bir görüşme planlanmadığını, takvimde bir denetim planı olmadığını belirtti.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme gerçekleştirdik ne de ABD'nin askeri saldırganlığı ve Siyonist rejimin saldırıları sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin

0: ajans tarafından denetlenmesine yönelik herhangi bir planımız bulunuyor. Temel olarak bu konuda herhangi bir prosedür de mevcut değildir.
1: ABD
2: ve İran arasındaki anlaşmada en kritik madde her iki taraf için de elbette uranyum. 400 kilogramlık uranyum hala Tahran'da. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Dekai de konuya dair açıklamalarda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile bir görüşme gerçekleştirmedik dedi. Yani yakın zamanda İran'ın elindeki uranyumun denetlenmesi bekleniyor. İran yetkili ayrıca dünyaya İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına üye olduğunu hatırlatarak sürece tabi kalacağız ifadesini kullandı.
0: Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir tarafı ve güvence denetimleri anlaşmasına bağlı bir ülke olarak mevcut süreci sürdürmeye devam edeceğiz ve mevcut sürecin oldukça net olduğunu düşünüyorum.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsviçre'deki toplantılarda uranyum konusunda ayrıntılı görüşmeler yapılmadığını belirtti.
0: Ancak İsviçre'de yapılan toplantıda Amerikan tarafının yalnızca genel çerçevede pozisyonlarını ifade etmesi dışında nükleer meseleye ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapılmadı. Onlar kendi pozisyonlarını ortaya koydu, biz de buna uygun yanıtı verdik.
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'deki teknik müzakere süreci sancılı olsa da tamamlandı. Peki şimdi sırada ne var? Tahran'a dönelim. Gazeteci Muhammed Agayarlı aktaracak. Süreç nasıl ilerleyecek? İran'ın dondurulmuş varlıkları önemli bir başlıktı. Yine müzakerelerde Amerikan tarafından açıklamalar söz konusu. Neler konuşuluyor? Muhammed, sözü sana bırakalım.
4: Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Bildiğiniz gibi İsveç'teki müzakereler derin bir güvensizlik ortamında ve Lübnan'daki ateşkes ihlalinin gölgesinde başlandı. İsveç'teki üst düzey yetkililerin arasında yaşanan ve bu mutabakatın geleceğine ilişkin karamsar bir tablo çizen tüm gelişmeler ve gerginliklere rağmen üst düzey yetkililerin İsveç'ten ayrıldığı zamandan sonra ve kendi ülkelerine dönmesinin ardından teknik düzey müzakereler başlandı. Tam bu çok önemlidir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu tabakatın 13. maddesine göre teknik müzakereler iki tarafın bu mutabakatın verdiği sözlere bağlı kaldığı süreçte başlanacaktır ve şimdi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu teknik müzakerelerin başlamasını haberini veriyor. Bu önemlidir. Yaklaşık 30 saat önce de uzun yılların ardından İran'ın petrol, petrokimya ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımlar ABD tarafından derhal kaldırıldı. Ve İran'ın dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılması sürecinin başlanması ilan edildi. Bunlar tarafların bir anlaşmaya varma konusunda istekli olduklarının son derece önemli işaretleridir. Her ne kadar İsrail gibi ateşkesi ilan eden unsurlar da bu süreci etkileyebileceğini biliyoruz. Ama bu mutabakatla ilgili çeşitli açıklamalar ve çeşitli anlatımlar da paylaşıyor, biliyorsun. Örneğin Trump'ın ABD'nin denetçilerinin nükleer tesislerine görev yapacağını söylemesinin ardından İran Dışişleri Bakanı bunu yalanladı ve dedi ki hiçbir zaman böyle bir izin verilmeyecektir. Ayrıca benzer şekilde dondurulmuş varlıkların nasıl kullanacağına dair bir açıklama gelmişti Trump'tan. Sadece ABD'den istediklerini alabilirler diye. Ama İran Merkez Bankası Başkanı Hemmeti bir açıklama gerçekleşti dün gece ve dedi ki istediği gibi bu paraları harcayacağız ve aynı zamanda bu varlıkların serbest bırakılması sürecinin başladığını da ilan etti. Yani bir kısmı şimdi bu blok edilen paraların İran'a geri dönmüş diyebiliriz.
3: Peki. Muhammed, çok teşekkürler. Başkanım diye bilelim. Şimdi efendim, devam edelim. Konuştuk Muhammed Agayarlı'yla daha doğrusu bilgileri aktardı Tahran'da. Şimdi İsrail diyetçiler her ne kadar Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesinden çekilmeyeceklerini söylese de CNN International muhabiri Jeremy Diamond'ın edindiği özel bilgilere göre İran ateşkesiyle birlikte aslında çekilme fikri konuşulmaya başlandı. Peki Lübnan'da neler yaşanıyor? Ateşkese rağmen saldırılar hala devam ediyordu. CNN International muhabiri Jeremy Diamond aktarıyordu.
5: Genel olarak duyduğumuz kadarıyla İsrail yönetimi Güney Lübnan'daki İsrail kontrol noktasından sembolik ve kısmi olarak çekilmeyi düşünüyor. Binlerce İsrail askeri bu bahsettiğimiz bölgede ve zaman zaman Lübnan içerisinde gerekli gördüklerinde ateş açıyorlar. Fakat İsrail yetkililer kamuoyuna İsrail'in herhangi bir çekilme planının olmadığı konusunda kararlı bir imaj çiziyor. İsrail Hizbullah hedeflerine gerek gördükçe saldırma hakkını koruyacak. Hizbullah Lübnan topraklarında tehdit olmaya devam ettikçe. Geçtiğimiz 24 saatte gördüğümüz kadarıyla hava saldırılarında ya da Hizbullah roketlerinde çok büyük bir düşüş oldu. Hatta geçtiğimiz 2 gün demeliyim. Bugün yayınlanan birkaç rapora göre ise İsrail'in hava saldırısı değil, tüfek ateşi. Güney Lübnan'daki askerlerinin ateş açtığı belirtiliyor. Ve bu raporlanan durumlardan birinde ise İsrail yönetimi askerlerin ateş açtığını doğruladı. Onların ifadesiyle silahlı teröristlerin İsrail askerleri yakınında faaliyet gösteren teröristleri vurulduğunu açıkladılar. Ve bugünkü gibi olaylar her yaşandığında olduğu gibi Hizbullah bunu ateşkesin bir ihlali olarak nitelendirdi. Bu da Hizbullah'ın yeniden roketli saldırıya geçmesi ya da iki tarafın da birbirine taarruza geçmesi ihtimalini arttırıyor. İran ise bunun ateşkes anlaşmasını tamamıyla tehlikeye atacağını açıkça belirtiyor. Bu yüzden bugün İsrail ve Lübnan yönetimleri arasında Washington'da gerçekleşecek görüşme kilit önem taşıyor. Burada iki taraf Hizbullah'ın varlığı ve Güney Lübnan'daki aktif militan rolü hakkında bir çözüm üretip üretemeyeceğini bize gösterecek. Burada tansiyon düşürülebilecek mi? İran, Amerika arasındaki ilişkilerin kendini sürdürebilecek hale gelmesi sağlanabilecek mi? Ama şimdilik İsrail yetkililerinin açıklamaları çok sert. Güvenlik bölgesinden çekilmeyeceklerini, operasyon özgürlüklerini koruyacaklarını söylüyor ve vurguluyorlar. Özellikle de şu anda İsrail'de seçim dönemine giriliyor. Lübnan'da Hizbullah'a karşı savaşın sürmesini isteyen İsrailliler, yönetimin ve ordunun Amerika tarafından kısıtlandığını görmek istemiyor. Bu dinamiklerin hepsi de tartışmalarda etken rol oynuyor.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile barışın yeni mesajı geldi. Putin 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde barışa hazır olduklarını söyledi.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rus lider Putin yaptığı açıklamada, Rusya İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır dedi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın kolluk kuvvetlerine bağlı akademi öğrencilerinin Kremlin Sarayı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Burada 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, Rusya-İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş hazırlığında olduğunu ve bu amaç doğrultusunda da askeri bütçelerini artırdıklarını belirtti.
6: Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты.
2: 2022 İstanbul mutabakatı Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk aylarında Mart 2022'de İstanbul'da yürütülen barış müzakerelerinde ortaya çıkan ve resmi olarak imzalanmayan bir safsat anlaşmaydı.

0: Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın hastalığındaki suçlardan dolayı tutuklanmaları üzerine görevlerinden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı duyurdu başkanların görevden alındığını. Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan başkanlar tedbiren geçici olarak görevden alındı. Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. Tutuklanan belediye başkanı Ali Ercan Akpolat yerine gelecek olan isim 27 Haziran'da belirlenecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda olaylı başkan değişiminin ardından parti meclisi kararıyla İl Başkanlığı'na atanan Üstü Yunusçu makamını açıldı. Yunusçu başkanlık odasına yapıldığını iddia ettiği odayı basın yetkilerine gösterdi.
2: Normalde Üstü İl Başkanlığı'nda olmayan buraya neden yapılıyor anlayamadığımız aldığımız gibi bıraktık. Aldığımız gibi bıraktık. Burası da böyle bir acayip oda. Buraya daha önce gelişmediğini bilmiyorum. Aldığımız gibi bıraktık bu oda böyle. Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
3: Normalde hiçbir başkanlıkta olmayan bir şey dedi. Makam odası içindeki yatak odasını basın mensuplarına gösterdi. Burası CHP İzmir İl Başkanlığı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gündüzcü, makam odasının kapılarını habercilere açtı.
2: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
3: Gündüzcü'nün göreve geldiği gün CHP İl Başkanlığı'nda ABD'de yaşanmıştı. ABD'de Özgür Özel döneminin İl Başkanı Çağatay Güç destekçileriyle Gündüzcü destekçileri arasında gerilim şiddet boyutuna ulaşmıştı. İl binasına giriş yapan Utku Gündüzcü hiç kimseye dokunmadıklarını söyleyerek başkanlık makamına eklenen odayı basın mensuplarına gösterdi.
2: Normalde Utku İl Başkanlığı'nda olmayan buraya neden yapılıyor anlayamadığımız aldığımız gibi bıraktık. Aldığımız gibi bıraktık. Burası da böyle bir acayip oda. Buraya daha önce gelişmediğini biliyorum. Aldığımız gibi bıraktık bu oda böyle. Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
0: Efendim, Ticaret Bakanlığı 3. el araç piyasasındaki fiyat artışlarını ve stokçuluğu önlemek için uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralının süresini uzattı. Uygulama 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli oldu.
4: Ticaret Bakanlığı 3. el araç satışlarında 6 ayda 6 bin kilometre kuralının süresini 1 Ocak 2027'ye uzattı. Kısa kilometre olarak satın alınan araçlar ilk teşvik tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreye ulaşmadan 3. el olarak satılamayacak. Düzenleme otomobil, motosiklet ve araç satışlarını kapsıyor. 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler ilk teşvik tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve araç 6 bin kilometreye ulaşmadan bu araçları doğrudan ya da dolaylı biçimde satamayacak. Yani bayiden olunan sıfır bir araç 6 ayını doldurmadan veya 6 bin kilometreye ulaşmadan 2. el piyasasında satışa çıkarılamayacak. Kurala aykırı hareket eden işletme veya firmalara idari para cezası uygulanacak. Uzatılan bir diğer uygulama ise ilan fiyatını sınırlaması oldu. 2. el araçlar üretici ya da distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanamayacak. Bakanlık uygulamaların stokçulukla mücadele, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçirmesi ve tüketicinin korunması amacı ve sürdürüldüğünü bildirdi. Kurallara aykırı satış ve ilanlar için denetimlerin devam etmesi bekleniyor.
0: Efendim, misafirliğindeki gazete haberleriyle başlayalım. Posta gazetesiyle başlıyoruz. Akaryakıt sektörüne dev operasyon. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yapıldığı iddia ediyor. 9 yılda operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı'nın birleştiği 27 siteli hakkında işlem başlatıldığını ve 6 şirkete ek konulup 10 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Vergi kaçıran hakareti şirketlerinin oyunu tutuşturdu. Hayali ihracat ve sanki faturalarla vergi kaçırıldığı teşkil edilen şirketlere yönelik İstanbul merkezli de sizinle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bakan Gülen'in sütunusunda yazınca İstanbul'a getirdik. Şimdi şu ifadelerde var. Soruşturma kapsamında hakareti sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildi. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ifadet işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 6 şirkete el konulup 10 şirkete kayyum atanmıştır dedi. Tabii haberde şüphelilere yönelten suçlamalar da var. Hemen bakalım. Suç işleme kamusuyla örgütlülmek, kamusunun ve kuruluşlarının zararından nitelikte dolandırıcılık, kaçakçılık ve mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bu şekilde detaylarda haberde yer almış. Devam edelim. Çin istilası, Çinli şirketlerin devlet subansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla geçtikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılında 92,9 milyar dolarlık dış ticaret ekonomi yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı. Şimdi burada Türkiye aleyhine bir ticaret dengesizliği oluştuğuna dair değerlendirme söz konusu. 4 Asya ülkesiyle ticaretimiz başlığıyla 2025 yılından bakalım. Şimdi Çin'e ihracat sayısı 3.12, ithalat sayısı 49.575. Açıkta 46.575 olarak kaydedilmiştir. Güney Kore'den Güney Kore'ye ihracat sayısı 686, ithalat 10.260. Hindistan ihracat sayısı 1.245, ithalat 6.081. Japonya ihracat 6.309, ithalat 5.029. Toplamda ihracat sayısı Doğukasya ülkesinde 5.588, ithalatta 70.945, yani yaklaşık 65.57, 65.260 açık. Söz konusu bir sürecin anlatıldığı bir haber var. Yunus'a geçelim son gazetelerimiz saatinin birisi. Çin hakta terör örgütü PKK'nın 90'lı yıllarda gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 50 yılların terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin mağara köyünde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarıyla yaşam konforlu bulmuştu. Valilik ve İdil Kaymakamlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın köye dönüş sorusu kapsamında mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçirerek onları huzura kavuşan köylerine davet etmesi üzerine 5 ailenin dönüş kararı almıştı. Soruşmalara söz kazandı. Yani ezildiler artık yıllarında köylerine dönüyor. Bu saat günündeki gazete haberlerini aktardık. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde edilen kazanımları konuşuyoruz ve terörsüz bir gelecek hedefini konuşuyoruz. Gençlerin umutlarını mazelemeye başlayabiliyoruz. Bir zamanlar tabii işte güvenlik kaygılarıyla anılan bölgelerde bugün bu ve benzeri fırsatlar eğitim, yatırım, turizm ve girişimcilikle konuşuluyor. Gençler de enerjilerini tırtışmaya değil, üretime ve geleceğe yöneltmek istiyorlar. Genel Türk Muhabiri Zaten'e kıyafetli de gençlere mutlaka. Zaten'e dönüşü istiyorlar.

0: Türkiye gençlere bayağı ilham oldu. Normalde zaten İHA'lar oluşturması olsun, bayraklar tarzı yerlerde olsun, onlar genelde desteklenmiyor durumlar. Türkiye sürecinde artık Diyarbakır'ımızın de görücü değeri kanat artık yapımlar kovulaşıldı. Ve diyor kanat sorucunda bizim bir hayalimiz var, bir hedefimiz var arkadaşlarımızla merhaba.
1: Yapışma sesleri son buldu. Artık gençlerin yükselen adımlarının sesleri yankılanmaya başladı. Terörsüz Türkiye süreci onların da hayallerini yaşattı.
2: Türkiye uzun yıllardır terörle mücadelede önemli bedeller ödedi. Ancak son yıllarda güvenlik alanında elde edilen başarılar ve terörsüzlük gelecek hedefi toplumun her kesiminde olduğu gibi gençler arasında da yeni bir umut iklimi oluşturdu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençler artık gelecek planlarını daha güvenli bir ortamda yapabildiklerini söylüyor.
1: Bir zamanlar güvenlik endüstrilerinin gündemi belirlediği bölgelerde bugün eğitim, kariyer ve teknoloji projeleri oluşturdu. Gençler artık saygıdan uzak, bilim, sanat, spor, milli savunma ve girişimcilik alanlarına yönelmek istiyor. Çünkü her birinin umudu adeta yeniden doğdu bu süreçte.
3: İlham olarak yani önümüzün açıldığını düşünüyorum. Çünkü terörsüz Türkiye sayesinde projelerimizde olan yatırımlar daha farklı olacak. Bizler bizim de zararlandığı gençler daha sıcaklığına olacaklar.
1: İşte tam da bu yatırımların daha da ileriye gidebilmesi için Tükva gençlerin elinden tuttu. Açılan yeni atölyelerle özellikle yapay zeka ve savunma alanında gelişmeler ardı ardına gelmeye başladı. Sadece bu da değil. Milli savunma alanında çalışan ve üreten gençlerin hedeflerinde büyük projeler yer alıyor.
3: Robotik toplama olsun, müzik dersleri olsun, spor dersleri olsun. Kendimizi geliştiriyoruz.
4: Kendi kendimizi geliştirdik aslında geçtiğimiz günlerde. Ve biz de bunları daha da geliştirmek istiyoruz, daha da üretmek istiyoruz. Ve bu anlamda da çalışıyoruz.
1: Özellikle TÜV alanında küçük yaşta deney yapma bölgeleri, toplama ve teknoloji alanında eğitim alan gençlerin hedefi, terörsüz Türkiye sürecinde ileri noktaya ulaşmak. Bu çalışmalar Türkiye Gençlik Vakfı, Diyarbakır'ın temsilciliği içinde büyük önem taşıyor.
4: Projelerimiz olsa da bunları buluşmak istiyoruz insanlar doğrultusunda. Ve başaracağımıza da inanıyoruz.
3: Evet, Türkiye hikayesi buraya bayağı bir ilham oldu. Çünkü şöyle yaptığımız birçok projesi gayesinde hem ülkesi olarak bölümümüzü düşünebiliriz hem ülkemizin kalkınında müzik sebebimizi düşünebiliriz aslında. Evet, biz bir gençlerde bir gözden diyoruz bunu. Şehirde toplumsal tüm kesimlerde son derece bir sahiplenme, bir coşku, bir heyecanla karşılandığını görmüş oldum. Uzmanlar sorunsuz bir Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını vurguluyor. Bu hedefin aynı zamanda ekonomik kalkınma, sosyal bütünleşme ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtiyor. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Hem askeri açıdan büyüme ihtiyacı var, uluslararası bir bölgesel ve küresel aktör olma bağlamında ihtiyacı var, ekonomik yönden büyümeye ihtiyacı var ve böyle bir izlen ancak toplumsal bütünleşmeyle kendi içimizdeki farklılıkların bir arada kardeşçe yaşama fırsatlarını üreterek bunun mümkün olabileceği kanaatindeyim.
1: Terörün olmadığı bir ortam ekonomik kalkınma açısından da yeni fırsatlar sunuyor. Yatırımların artması, istihdam imkanlarının genişlemesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi gençlerin gelecek beklentilerini güçlendiriyor. Özellikle teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren gençler istikrarlı bir ortamın üretimi teşvik ettiğini ifade ediyor.
5: Özellikle

artmasıyla birlikte turizm hareketliliğinde de dikkat çekici bir artış söz konusu. Bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri daha fazla ziyaretçi alırken bu durum yerel ekonomiye de katkı sunuyor. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençler huzurun ve güvenliğin kalıcı olduğu bir ortamda üretmek, geliştirmek ve başarı hikayeleri yazarken terörsüz Türkiye vizyonu da tam da bu noktada yeni neslin umutlarını büyüten en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak bütçe kararı sonrası bir yüzdesi olur mu diye başlanan süreç artık ihraçlarla karşılıklı hamlelerle başlanılan yerden çok uzakta. Gazeteci Zeki Gümüş konuğunun. Zeki Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar kanalı.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi itirazı dikkate almaya ilgisi uzlaşma bilgilerin söz konusu değil. Olağanüstü sınır talebine tepki kararını gerektirirse karşı çıkıyorlar. Toplanan belediye imzaları da hala incelemede. Üstüne parti meclisi toplantısı yapılamasına da Eylül itibariyle olağan kurumsal sürecinin başlatılacağı da açıklandı. Peki Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Genel merkez bu hamleleriyle özel günü toplantısında konuştu. Yeni parti demedi ama gerekirse yeni bir yol dedi. Mutlak tutan kararıyla partiyle kapatılmıştır. İktidar edip bir yol olacağız diye konuştu. Yani neler düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç nereye gidiyor? Size soracağım.
1: Evet, tamam da aslında Lokas'ta bir kutu derinleşen kriz var. Tabii ki iki taraf arasında. Yani öngörülerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasında aslında Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiği zaman biraz kucaklayıcı bir üslup kullandı ve Özgür Özel ve ekibinin de Halk Partisi'nde kalması için tabii ki bir çaba sarf etmedi, görebildik. Ama bakıldıkla artık böyle kopma noktası da meclisteki genel başkanın konuşturulmaması meselesi oldu. Burada bir kırılma yaşandı. Bundan sonraki süreçlerde işte siz de hatırlıyorsunuz, tekrar milletvekilinin ihracı gündeme geldi. Bununla birlikte artık hamleler başladı. İki taraf arasında işte onlar kurultayı istedi, onlar etmedi filan. Yani sonuçta artık bir çok derinleşen ve birlikte beraber bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareket edilince hale gelmeye başladılar ve artık bu sefer dönmüyor. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir ayrışma artık an meselesi. İşte Alman bilgiler veya da kulis bilgilerine göre de kanunca içerisinde bir takım şeyler yaşanacak gibi. İlk önce istifalar yaşanacak, belki Özgür Özel en son istifa edecek kişi. Ardından da toplu olarak belki de başka bir partinin kurulusu oraya gidecek gibi görünüyor. Yani parti tabii ki isminin sonu, bunlar çok önemli şeyler değil, anında olabilecek işler. Çok hızlı bir şekilde gelişen bir şey. Ama sonuç itibariyle Özgür Özel ve ekibinin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yolculuğu başlamış durumda şu aşamada. Ama her türlü şekilde direnerek ve her pozisyonda, her durumda direnerek bu yolculuğu başlatma geldiğindeler. Özgür Özel ve ekibi kendilerinin içerisinde büyük bir ihtimalle başka bir partiye doğru gidecekler gibi görünüyor.
0: Şimdi peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yıpratma savaşı veriyor gibi. Peki kim yükleniyor daha çok yükleniyor bu süreçten?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yükleniyor tabii ki, yani sonuçta. Ön taraflar arasında iki tarafta yükleniyor. Yani sonuçta Özgür Özel de eski gücünde değil. Kemal Kılıçdaroğlu da tabii ki geldiği günkü gibi değil. Aslında iki tarafında yıpranmayı görebiliyoruz burada. Yani bir taraf çok yükleniyor, bir taraf çok az yükleniyor diye bir şey değil. Bakın bu yıpranmanın sonucunu nereden görebiliyorsunuz? Üçüncü yolculardan görebiliyorsunuz. Üçüncü yolcu bir ekip oluştu şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta milletvekillerinden de bile üçüncü yolu tercih eden, yani iki tarafı da istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok zarar görüyor deyip iki tarafa da yanaş veren birçok kişi var. Bu seçmen bazında da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bu savaştan, bu tartışmadan, bu gerginlikten çok rahatsız durumlar. Yani şu anda seçim satımı halinde değiliz ama yani sonuçta seçimine yaklaştıkça mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybı çok çok daha artar, korusal kimliğine çok büyük zarar geliyor. Dediğim gibi ayrışmaya getirdikçe Cumhuriyet Halk Partisi bence şu andaki alacak olduğu kamu araştırmalarında alacak olduğu yüzde olarak düşündüğümüz zaman çok düşük olacak. Peki Özgür Özel'in büyük kuracağı parti çok yüksek olacak. Bana göre o da çok fazla yüksek olacak. Tam ortadan ayrılmış gibi bir durum söz konusu. Onun için her iki tarafta yıkanıyor gibi. Çünkü burası bir siyasi parti. Bu siyasi partinin görevi nedir? İktidarı atlayıp olmaktır. yeni siyasetler, politikalar üretmektir, yeni çözüm yolları üretmektir, vatandaşa bunlar ısınmaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden maalesef iki taraftan da şu anda böyle bir şey görebiliriz.
0: İki tarafta yani karşılıklı hamlelerden bahsediyoruz. Bir de şöyle bir siyaset etme tavrı var tarafların. Bir yanda da tutaklı görünen özgürlükler, diğer tarafta da daha genel merkezisinde partili çocukları yönelmiş Kemal Kılıçdaroğlu gözlemliyor. Peki bu ne kadar çözülebilir tarafları için?
1: Şimdi bu gayet normal. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun geniş şekli mutlak mutlak yani mahkeme kararında. Yani tabii ki bu arada da Özgür Özel'in iki değil, daha önceki seçilmişliğin varmış olduğu bir kuvvetle veya tabiyle şu anda halkın içerisinde. Çünkü birçok kişiye bunu kabul etmek Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle işte milletvekilleri, ÖSYM veya işte yönetici kısımda il başkanları, ilçe başkanları seçimden Özgür Özel'e seçmiş olduğu bir ekip olduğu için tabii ki şu anda Özgür Özel'in ekibi örgütte daha etkili gibi gözüküyor. İki tarafta aslına bakarsanız bu anlamda dengelenmeye çalışsa da Özgür Özel ekibinin hakikaten dediğiniz gibi sahada daha bir güçlülüğü var. Bu anlamda da tabii ki dışarıda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak kutmanlar geldiği için şu andaki durumu birazcık daha içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden dizayn etmekle meşgul olduğu için de biraz daha içeride çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyor. Ama bu hareketler sabit değildir. Büyük bir ihtimalle daha şimdi gösterilecektir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir müddet sonra tabii ki sahalara inecektir. Ama şu anda bir inşa sonrasında olduğu için içeride kalmayı çalışmayı tercih ediyoruz. Bir de söz konusu.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sonuç itibariyle demokratik bir hukuk devleti, ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki kanat veriyoruz. Biraz zaten hep bir kanatı konuşuyoruz. Bir taraf genel merkez meşruiyetini sistem alıyor. Bir mahkeme kararı var ortada. Diğer taraf da sokağa ürünü ve burada tabii ki yine demokratik bir hak olarak kendi görüşünü, kendi tarafını savunuyor. Şimdi kendi meşruiyetini de seçilmiş olması deniliyor. Özellikle Özgür Özel tarafı. Demokratik devletinde hangisi daha ağır, hangisi daha ağır basar?
1: Şimdi bakın, tamamen bunlar bildiğini kovalayan şeyler aslına bakarsanız. Yani mutlak kutlanın çıkış sebebi 4-5 Kasım 2023. Yani mutlak kutlan eğer olan çıkıyor, neden çıktı diye sorarsanız, Belediye evinin oyunun tartışılması veyahut da değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarla ilgili çıktı. Yani bu aslında hani şahinesi bir şekilde adil bir seçim yapısaydı 4-5 Kasım 2023'te bu mesele bu noktalara gelmezdi. Zaten işte ben bu net şekilde biliyorum birinci ağızdan biliyorum Kemal Kılıçdaroğlu birçok milletvekiline ben bu koltuğa yakışmadım, bu koltukta kalmak gibi derdim yok. Hatta 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben partiyi güvenli bir dümana yanaştıracağım ve ondan sonra da gireceğim dediğini biliyorum. Yani kamuoyuna söylediğim yok. Özellikle de çok ben duydum ki hani ben genel başkanlıkta kalmak için bırakmıyorum. Fakat ne olduğunu 4-5 Kasım 2023'te bir anda işte 18 oyla işte Özgür Özel kazanıp ondan sonra bir süreç başladı. Esas mesele bu. Bu süreç içerisinde, değişti Kemal Kılıçdaroğlu yapıp yani daha önceki Kemal Kılıçdaroğlu ya ben gitmek istemiyorum, gitmek istiyorum. Çok fazla korkuya yakışmadım. Genel başkanlık bitirebilirim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na arkamdan konserlendim. İşte bana muhabbet edildi. İşte kaç taraftan da yüzüne fikrini verdi. O da dedi ki hırsızların yüzüne fikrini şimdi cevap verdi. Çok sert ifadeler kullanabilir. Yani sonuçta bu aslında bitmeyen bir artık dava olmuştu. Bu dava. bitmeyen dava nedir? Adil seçim, saygısız seçim. Şimdi bu mutlak kutlama dediklerde ve tercihleri bile sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kontrol okuldu. Aslına bakarsanız hani bu işin bitmesi için de şöyle bir durum söz konusu. Adil bir seçim yapılacak, saygısız bir seçim yapılacak. Burada şimdi yorulanan nokta ne? Özgür Özel Yeşil'i diyorsun. Bir an önce hemen işte kongre yapalım. Neden kongre yapalım? Çünkü şu andaki denize yapısı Özgür Özel Yeşil diyor. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde bunun üstün tarihleri yapacak dedi. Dedi ki Eylül ayı itibariyle kongrenin çıkartını vereceğiz. Bu da yaklaşık işte 6 ayı daha istemiyor. Büyük ihtimalle 2020'nin bahar aylarında bir kongreye biz tanık olacağız. Evet, hatta eğer bu da tabii ki tam net bir şekilde iki taraf arasında eğer kavga olacaksa, tartışma olacaksa veya da bir yarış olacaksa şahidesiz bir şekilde en değerli sayfa açılarak belki Kemal Kılıçdaroğlu aday da olmayabilir. Hani eski günlüğüne yüz görüşlerine ekleyebilir. Bu 2020'nin bahar ayı büyük ihtimalle bir hafta bir kuruta olacak gibi gözüküyor.
0: Peki. Peki Bey, çok teşekkür ederim şu değerlendirmeyi.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Efendim, siyaset gündemini konuşup devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de 2 hafta önce tek katlı plastik fabrikasında çıkan yangında yeniden alevler yükseldi. Ormanlık alanı sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Detaylara bakalım.
2: Tesisten alevler yükseldi, ardından bitişiğindeki ormana sıçradı. Olay İstanbul Sultan Gazi'nin Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 hafta önce tek katlı bir plastik eşya deposunda yangın çıkmıştı. Büyük hasar gören depodan alevler koşar yükseldi. Yangın hurda ve içerideki malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü. Fabrikada başlayan yangın ormanlık alana da sıçradı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede olası tehlikeyi önlemek için güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyüklüğü çevre ilçelerden de görüldü.
0: Samsun ve Kastamonu'da taksi noktaları ise insansız hava aracı parçaları bölgede çok sayıda tanıyamadılar. Rize'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda yaşandı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin çarpıştığı araçlardan ikisinde yangın çıktı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak kazaya karışan araçlardaki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Şimdi Samsun ve Kastamonu'ndan görüntüler gelecek ekranlarımıza. Samsun'un Alaçam ilçesinde bu sarazide bulunan Metrolu Parkı'nın ilk incelemelere göre itfaiyesinin kamikaze İHA'ya ait olabileceği değerlendirildi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde ise yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracı Kuşkayası köyünde geçimli parkasını düşerek hasara yol açtı. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri her iki noktada da güvenlik önlüğünü alarak detaylı inceleme başlattı. Yetkililer insansız hava araçlarının menşeğe düşüş nedeniyle ilişkin teknik incelemeleri sürdüğünü ve kesin sonucunun çalışmalar sonrasında müthişi verilmiştir. Çorum'da yamaç parasiti yapan sporcu mesire alanına inemeyince yer aramaya başladı ve onu gören pistikçiler ise kaza yapacağını sanıp kale yapacak.
4: Onu tepemin emişecek şimdi. Onu pistikçiliğini alamıyorum.
2: O inecek yer ararken çevredekiler düşeceğini sandı. Korku dolu anlar ağacın tepesinde dondurdu.
4: Bir tane reylet bulduk. Ağaç önemli.
2: Torun'da yamaç paraşütü yapan bir sporcu mesire alanına iniş yapmak istedi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Alana yaklaştığı gibi kalabalığı fark etti, iniş yapmaktan vazgeçti.
4: Oğlum tepemin önünü düşündü. Oğlum tanıştıracağım ya lan beni.
2: Sporcu iniş yapmak için yer ararken çevredekiler kontrolü yitirdiğini sandı, paniğe kapıldı. Herkes yüreği ağzında kayda girmişken o paraşütü ağaca yönlendirdi. Sonra da kontrollü şekilde iniş yaptı.
4: Bir tane devlet bulduk, ağaca binemiz.
2: Kontrollü iniş sonrası herkes rahat bir nefes aldı. Paraşütçünün yardımına ise arkadaşları koştu, sporcu ağaçtan indirildi.
3: Şimdi son yıllarda pek çok hazır giyim markasının kız çocukları için tasarladığı kıyafetler tartışma konusu. Ebeveynler artık kız çocuklarına uygun kıyafet bulamamaktan şikayetçi. Çocuk rayonları profillerle, derin dekolteli kıyafetlerle ve kısa etiketlerle bulunuyor. Sanal medya sınırı da çocukların kıyafet algısını doğrudan etkiliyor. Hatta zorbalığa uygulama durumu bile söz konusu. Şimdi ebeveynlere yönelik önemli uyarılar var. CNN Türk muhabiri Ülkü'nün özgürlüğü, güzel dostlukla izleyelim.

0: çocuğumuza uygun kıyafet bulamıyoruz. Çıplaklığı çocuk için meşrulaştırıyorsunuz. Kırk tişörtler, şu kadarcık şu kadarcık şortlar, derinli ekobülüzler, bir çocuk kıyafeti değil.
1: Bir şort var, yemin ederim gecelik ya bu. Gecelik yani.
0: Kesinlikle bu bayatma yani.
1: Hep böyle açık, yani yaşımız uygun olmayan kıyafetler var.
0: Kızım bir sesle şu an kısmı kıyafet değil, erken geçmiş biçimde
2: satıyor. Saatlerce mağaza mağaza geziyorlar. Ancak çocuklarına uygun kıyafet bulamıyorlar. Ya crop tipler, ya derin dekolteli yetişkin tasarımlar, ya da mini şort ve etekler. İşte ebeveynler bu duruma isyan ediyor. Peki ama neden? Raflar neden hep benzer seçeneklerle dolu? Çocuklara küçük kadın kıyafetleri mi dayatılıyor?
1: 12 yaşındayım, geziyorum mağaza mağaza. Hep böyle açık, yani yaşımıza uygun olmayan kıyafetler var. O tarzda derin dekolteler oluyor. Hep yaşımıza uygun değilim bence. Alışverişe farklar zorlanıyoruz. Bugün biz de alışverişe çıktık. Düğün için düğün alışverişi. Aynı şeyden müzdaripiz. Felaket derecede, yani sanki büyük kadının çözülmüş mini versiyonu böyle. Bence korkunç bir şey. Şu an kısıtlı, hani moda neyse onu giymek zorunda olmuş gibi bir dayatma var insanlara. Kesinlikle bu bir dayatma yani.
0: Bu kadar açık çocuk kıyafetinin olmasını ben yanlış biliyorum. Çıplaklığı çocuk için meşrulaştırıyorsunuz. Çocuk kılığı değil. Yani böyle, yani şu kızın bak ne kadar güzel kızın, şu kıvır kıvır saçlarıyla prenses gibi güzel bir şort, güzel bir tişört ya da bir prenses elbisesi babetler altında. Bu diskoya giden bir genç kız gibi değil.
2: Çocuğuna yaşına uygun kıyafet bulmakta zorlanan ebeveynler bu durumdan şikayetçi. Seher Genç onlardan biri. Bir mağazada gördükleri karşısında şoke olan genç, çektiği videoyla duruma tepki gösterdi. Ve o videoya on binlerce ebeveynden destek geldi.
1: Sabahtan beri 14 yaşındaki kızıma mezuniyet elbisesi arıyoruz. O kadar açık ki, yani her şey çok kısa, çok açık ya. Bir şort var, gösteriyorum ya. Bu ne ya? Ne bu gerçekten? Anlam veremiyorum yani. Ne biçim kıyafetler satılıyor ya? Doğru düzgün bir tane bir şey yok. Ya bir şort var, yemin ederim gecelik ya bu.
0: Videodan sonra binlerceye mesaj aldım. Ve anladım ki mesele benim yaşadığım kişisel bir sorun değilmiş. Türkiye'nin dört bir yanından anneler bana aynı şeyi yazdı. Biz de mağazalarda geziyoruz, biz de çocuk reyonlarında çocuk kıyafeti arıyoruz. Asıl dikkat çekici olan da zaten buydu. Bugün birçok mağazaya geziyoruz. Özellikle 12-16 yaş arası kız çocukları için. Üretilen kıyafetlerde hep aynı tavuğu görüyorsunuz. Yani omuzları açık modeller, derin yırtmaçlar, sette kuaterleri, kaşarı kısa etekler. Yani çocukların yetişkin gibi görünmek zorunda bırakılmasına benim tepkim var.
1: 16 yaşındayım. Mağazalara gittiğimde kıyafet baktığımda kendime hep çok kadın kıyafeti, daha böyle yaşımı büyük gösteren kıyafetler çıkıyor karşıma ve kendime uygun kıyafetler bulamıyorum. Artık hani gündelik hayatta sokakta giyebileceklerim değil de düz askılı normal bayanların gece giydiği kıyafetin üzerine bir tek korse ve dan sayfaya. Genelde öyle çocuğumuza uygun kıyafet bulamıyoruz. Çocuklarımızı korumak amaçlı daha mütevazı kıyafetler olabilir.
0: Çocuk küçüklüğünden beri teşhirle büyürse büyümüşse yani bu estetik olmayan, edepli olmayan, ahlaki olmayan kılıkları çocuk legalize ediyor kafasında ve ben böyle giyinme diyor. Normal giyin tarzı budur diyor. Ve siz böyle gençler yetiştirmiş oluyorsunuz.
1: Çocuk kıyafetlerinin minyatür yetişkin elbiselerinin dönüşmesi sadece bir moda akımı değil bu noktada. Çocuğun gelişimsel olarak henüz hazır olmadığı bir rolü sırf estetik kaygılarla üzerine giydirmiştir. Çocuk çocuk gibi hissetmeden ilişkin gibi görünmeye zorlanıyor demiş. Çocuk başarısı, zekası, arkadaşlarıyla değil nasıl göründüğüyle övgü almaya başladığında bizim için orada tehlike çanları çalıyor demiş.
2: Şimdi bir başka annenin serzenişini izleyelim.
3: öğretmen Begüm Yazıcı'nın 4 yaşındaki kızı için uygun kıyafet bulamadığını anlattığı video yine on binlerce ebeveyn tarafından desteklenmişti.
4: Bilinen büyük hazır giyim markaları, çocuk ürünleri, çocuklar için kıyafet üretmeyi, bunlar ne zaman bıraktı? Bugün 4 yaşındaki kızım için alışverişe gittim, karışanlık süresinde neredeyse tek bir parça bile bulamadım. Kırık tişörtler, şu kadarcık şortlar, derece yakalı yüzler, çürük etek ceket takımlar, kalem etekler, yani görüntülerin karşısında mutlu tutuldu. Hiçbiri çocuk kıyafeti değil, kız çocuk yorumu, tam bir küçük kadın yorumuna dönüşmüş. Çocuklarımızı bu kadar kılmamız gereken bir dönemde çocukları küçük kadın gibi giydirmeye çalışılmak neden?
5: Bu kıyafetlerin, bu dayakların hiçbiri çocuklarımız için uygun değil. Sanki modaymış. Herkes bunu giyiyormuş, aslında olması gereken buymuş gibi bir pazarlama yöntemiyle bize pazarlanmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki biz de girdiğimiz her mağazada aynı şeylerle karşılaştığımız için ya sanırım normali bu şekilde düşünüp alışveriş yapıyoruz.
6: Topluma düzgün örnek olmak lazım diyorum. Yani siz bir 0-6 yaş grubu yaparken ya da 6-13 yaş grubu yaparken biz onu toplayacağız. Bir üstüne ya 12'ye kadar çocuk kıyafetleri yapılıyor zaten. Onları yaparken asla ve asla ben çocuk kıyafeti yapıyorsam böyle şeyler asla yapmam. Bu sorumluluğu almam gerek. Yani bu bence çok ciddi bir sorumluluk. Çocukların böyle yanlış ve kötü yetişmesinde payım olsun.

0: dünyası ve popüler kültürde bu süreci şekillendiren önemli aktörler arasında. Sanal medya akımları çocukların kıyafet algısını doğrudan etkileyebiliyor. Hatta bu konuda zorbalığa maruz kalabiliyorlar.
1: Bence bunu sosyal medyanın çok fazla etkisi var. Biz genelde televizyondan çizgi filmler izliyorduk ve sonra onlarla ilgili kıyafetler yapılıyordu. Şu an çocukların öyle bir kültürü de kalmadı. Yani YouTube'da büyük insanları izliyorlar, farklı içerikleri izliyorlar.
2: Bu çocuk şortlarında iç bacak boyu neredeyse 2 ya da 3 parmak. Hatta bazılarında tam boyu, şortun tam boyu bir karış kadar. Erkek çocuk şortlarında ise iç bacak boyları ortalama 12 santim, 15 santim civarında tutulmuş. Daha rahat, daha kapatıcı bir kalıp tercih edilmiş.
3: Arkadaşı geliyor, ha normal o zaman diyor. Yani bu kadar pullu, payetli şortlarla, bu kadar açık saçık giymek normal demek. Yani ben niye giydirmiyorsun, beni niye giydirmiyorsun diye sefer kavga başlıyor.
4: Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber sanki bu dayatmaya uymayan kıyafetleri, normal standart kıyafet olarak adlandırabileceğimiz kıyafetleri giyen çocuklarımız ise arkadaş çevresi tarafından demode, sen ne anlarsın gibi baskılanarak akran zorbalığına kadar giden eğilimler gösterdiğini görüyoruz.
5: Kıyafetimle bundan dışlanıyorum, moda olmadığı için benimle dalga geçiyorlar. Yani bu çok üzücü bir şey. Çünkü çocukların birbirlerine kıyafetleri üzerinden baskı kurduğu bir ortam oluşuyor.
6: Sektör o kadar tepkikleşti ki artık çocuk gibi giyinmek tırnak içerisinde anormallik. Yaşından büyük giyinmek ise norm haline geldi. Bu okul sıralarında ciddi bir akran zorbalığı doğuruyor. Vitrinler, sosyal medya bu tarz dayatınca yaşına uzun ve rahat korunaklı giyinen çocuklar modası geçmiş veya göçüş ilan ediliyor. Bu durum aile ihtiyacı hissedin ergenlerde özellikle ciddi bir sosyal anksiyete, dışlanma problemi yaratıyor.
0: Türkiye tekstilde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ancak uzmanlar Türkiye'nin son yıllarda hazır giyim konusunda Avrupa ve Amerika'dan farklı ilerlediğini söylüyor. Seçeneklerin daraldığını ve belli tip kıyafetlerin mağazalarda satıldığının altını çiziyor. Ebeveynler ise çocuklar için yetişkin tasarımlar yerine yaşlarına uygun kıyafet seçeneklerinin arttırılmasını istiyor.
7: Dünyanın birçok ülkesinde üretim yapan bir sektörümüz varken neden kendi çocuklarımız için daha geniş seçenekler görülmez? Neden Avrupa'da satılan birçok çocuk koleksiyonda daha sade, daha rahat, daha yaş orantılı tasarımlar bulunurken bizim raflarda neden bunları göremiyoruz? Bugün bir anne çocuğuna daha kapalı, daha sade, daha yaşlı olduğum bir kıyafet almak istiyorsa bunu bulabilmeli. Bir anne olarak benim de isteğim çok basit. Çocuklara ne giyeceklerini dayatılmış değil. Tam tersi.
3: Bu kadar açık çocuk kıyafetinin olmasını kötü buluyorum. Diyorum ki velilere, annelere almayın ki olmasın.
6: Ebeveynler markaların bu dayatmasına karşı durmalı. Çocuk kıyafeti şık değil, fonksiyonel, rahat bir çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Bırakalım çocuklar çocuk gibi kalsın, büyümek için zaten önlerini çok uzun yıllardır.

0: Açık Radyo, İzgilen siz olun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, İzleyen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunuyor. Sinan Türk Radyo, İzgilen

0: Radyo. İlk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: Efendim, reklamların ardından A'dan Z'ye programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mühimmat imha alanında patlama oldu. Patlamada iki personel hayatını kaybetti. Detaylara bakalım.
2: Sahada imha faaliyeti bir anda ters gitti. Mühimmatın kazaen patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında bir firma patlatma faaliyeti yürütüyordu. Personellerin sahada olduğu esnada bir roket mühimmatı kazaen patladı. Patlamanın etkisiyle emekli astsubay başçavuş Turan Gölle, SAFA uzmanı İdris Tayyip Duruş ağır yaralandı. Bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ve afet ekipleri yönlendirildi. Ancak iki personelin de olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Belediye otobüsü benzin istasyonuna girmek isteyen ticari araca çarptı. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen asker hayatını kaybetti ve 9 kişi ise yaralandı.
3: Belediye otobüsü bir başka araca çarptı. O kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir asker hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı kaza Ankara Etimesgut ilçesinde yaşandı.
4: Otobüsteydim. İçeride tam can pazarıydı. 7-8 sene bayan yerlerde yatıyordu. Şoför şoktaydı.
3: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sağ şeritte ilerleyen otobüs benzin istasyonuna girmek isteyen hak

0: edilerek kaldırıldı. Yaralılardan biri de ev otobüsünün şoförü. Hastanede tedavisi devam ediyor. Soruşturma kapsamında kazaya sebep olan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Yöneticisi evinin önünden kaçırılmış ve tutulduğu boş fabrikadan operasyonla sağ salim kurtarılmıştı. Başında silahla bekleyen tetikçiyle birlikte onu kaçıran 6 şüpheli şimdi cezaevinde. Peki talimatlar nereden nasıl geliyordu? Yeni yakalanan 5 şüpheli nerede saklanıyordu? İşte tüm bu sorularda nihayet yanıt buldu.
2: Yaşadığı kabusu beni öldürecekler diye çok korktum diyerek anlatmıştı. İBB yöneticisini kaçıranların bungalovda saklandığı ortaya çıktı. O şüpheliler düzenlenen yeni operasyonla yakalandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Şüpheliler iddiaya göre eşini aramış, bilgi istemişti.
3: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler. Görüşemedik. Arayacaklardı, aramadılar. Yurt dışı numarasıydı.
2: Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Boş bir fabrikada bulunan Erhan Karaal'ın yanı başında tetikçi ve işbirlikçileri vardı. İBB yöneticisi kurtarılırken şüpheliler gözaltına alındı.
3: Herkes seferber oldu.
2: Erhan Karaal ifadesinde şüphelilerin önce 300 sonra 500 kilogram altın nerede diye sorduklarını, altın olmadığını söylediğinde ise darp edildiğini anlattı. Ayrıca İBB yöneticisini kaçıranlara yurt dışından talimat geldiği ortaya çıktı.
3: Yanlış hedefledi. Hiçbir manası yok.
2: Daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. İBB yöneticisini kaçıran kişilerin Sakarya'daki bir bungalovda kaldıkları belirlendi. Ama ekipler oraya vardığında terk edilmişti. Polis adım adım iz sürdü. Kocaeli'de önce arabalarını sonra da saklandıkları villayı buldu. 5 kişi daha yakalandı. Operasyonlarsa aralıksız devam ediyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna yönelik sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermezdi.
4: Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkacak, hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
0: Gündeminde Avrupa Birliği vardı. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi.
4: Yüce Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, çifte standart söküğünü insan hakları kültürleriyle yamamaya çalışmaktadır.
0: Partisinin grup toplantısına konuştu MHP lideri. ABD İran arasındaki mutabakat için olumlu görüşme dedi. Asıl mesele verilen sözlerin tutulması diye ekledi.
4: Asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır.
0: Ve Kıbrıs?
4: Kıbrıs davasının kökleri derindedir. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir.
1: Şimdi FIFA Başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını ve kupayı kazanan takıma ödülü kupayı birlikte takdim edeceklerini açıkladı.
5: President of the United States gave out the club trophy when the World Cup, the World Club Championships were here at Jackson, same venue. Yeah. Will the President be giving out the World Cup?
6: We will be together with the President.

0: moment, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
1: Together you'll be doing it.
0: Of course, well, we are together all the time. Well,
2: şimdi milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk rüzgarı bilmiyor. Los Angeles'ta kurulan etkinlik alanı futbol coşkusuna Türk kültürünü de harmanlıyor. CNN Türk'ün izlendiği o meydanda şu an neler yaşanıyor peki? CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz Özdemir'in ki konukları da var yanında. Cem Yılmaz, söz sende.
3: Sevgili Kaan, Los Angeles'tayız ve şu anda Los Angeles Belediye Binası'nın önündeyiz. Burada tam bir Türk rüzgarı esiyor ve yanımda Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski spor bakanımız ve Türkiye-Amerika ilişkiler Dostluk Grubu Başkanı. Şöyle yayına alayım size Sayın Bakanım. Buyurun, burada gerçekten biraz önce birbirimizi duyamıyorduk. Müthiş bir konser, müthiş bir etkinlik. Türk kültürü ve burada bir Türk rüzgarı esiyor. Neler söyleyeceksiniz?
4: Tabii Dünya Kupası nedeniyle aslında dünyanın her tarafından Amerika'da, Amerika'nın farklı eyaletlerinde çok sayıda misafir var, ziyaretçi var. Tabii burada sporun güreşilen yönünü görüyorum. Gerçekten bir dostluk ortamında binlerce insanın bir araya geldiği bir süreç yaşanıyor. Şampiyonanın başladığı andan itibaren ve tabi Los Angeles yine Amerika'nın en merkezi noktalarından biri, Kaliforniya'nın çok önemli şehirlerinden biri ve tabi Los Angeles'ın en merkezi noktasında, daha önce siz de belirttiniz, belediye binası hemen yanı başımızda, adliye binası ve çok merkezi bir meydanda Türkiye burada diye bir etkinlik düzenleniyor ve bu etkinlikte de yine binlerce insan, yine dünyanın farklı ülkelerinden gelen Amerikalıların da yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bir etkinlik var. Türk çayı, Türk kahvesi, Türk simidi, baklavası, simidi, gastronomi bir taraftan, kültür tanıtımı diğer taraftan, hakikaten dolu dolu bir etkinlik var. Akşamın bu saatinde de hakikaten burada bu yoğunluğu da izleyicilerimiz de görüyorlar. Bir tarafta farklı tecrübeleri edinme noktasında etkinlikler varken diğer taraftan önce konser vardı ve inanıyorum ki bu maç günü de çok daha yoğun bir şekilde devam edecek.
3: Özellikle maç günü bayağı kalabalık olması bekleniyor. Tabii. Onu söyleyelim. Ve maç bitene kadar da bu etkinlik devam edecek ve maç günü burada bütün taraftarlarımızla toplanacağını şimdiden belirtelim.
4: Hem bütün taraftarlarımız hem farklı takımları destekleyen spor severler burada bir araya geliyor. Hakikaten iletişim başkanlığımızın şemsiyesi altında büyük desteğiyle yapılmış bir çalışma. Hem güneştiren, bir araya getiren, diğer yönüyle de tanıtan insanları hakikaten gastronomi açısından da doyuran bir hizmet. Ben bu sürece emek veren herkesi, başta iletişim başkanlığımızı, tüm katkı verenleri gönülden tebrik ediyorum. Tabii siz de akşamın saatinde kutlasınız. Evet. Tabii Türkiye'de sabah saatleri.
3: Ben burada sabah sporuyla ilgili yayın yaptım. Evet. Aynı gün devam ediyorum ama Türkiye'ye tabii dün akşam yayınıydı. Bugün sabah yayını.
4: Atlıyorlar, saatler farklı.
3: Zaman atlıyor. O yüzden Türkiye'de
4: hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Başarılar diliyorum.
3: Sağ olun.
4: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.
4: Sağ olun.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
4: Sağ olun.
3: Evet, burada Türk rüzgarı eserken az önce CNN Türk'te ekranlardaydı, dev ekranlardaydı yayınımız sırasında. Barbaros Tapan'ı da alayım. Hürriyet gazetesi yazarı sevgili Barbaros, Los Angeles temsilcimiz. O da bu etkinlikle ilgili gerçekten o hummalı çalışmayı gördü. Hatta dün bana dedi ki bizim oraya gitmemiz lazım, orada olmamız lazım. Çünkü hakikaten çok güzel bir alan yaratıldı, öyle değil mi Barbaros?
5: Evet Cem abi, çok güzel anlattın. Ben 30 yıldır Los Angeles'ta yaşıyorum ve inanın 30 yıldır belki yapılmış en güzel kültür için, ülkemizden gelen vatandaşlarımız için en güzel etkinlik diyebilirim. Tabi burada çok emek verildi. Buranın kurulunda çok büyük emekler harcandı. Başta Büyükelçimiz Sayın Sedat Önal, Los Angeles Başkonsolosumuz Menekşe Onuk Hanımefendi çok uğraştılar. Bakanlıklarımız, İletişim Başkanlığı, sponsorlar, hepsine buradan yürekten teşekkür ediyoruz. Milli takımımız da geldi bugün. İnşallah Amerika'yı da yeneceğiz. Onları güzel uğurlayacağız diyorum. Burada olmaktan da çok mutluluk diyoruz. Cem abi sen de geldin. Çok mutlu oldum. Sanki gelince biliyorsun sen
3: de. Biz de öyle. Biz de ben de çok mutlu oldum. Evet, Los Angeles'ta aslında biraz buruk geldik. Neden? Çünkü Amerika futbol takımımız beklentilerimizin çok çok ötesinde kaldı performans olarak. Ama yine de Dünya Kupası heyecanı devam ediyor Kaan. Yani burada aslında benim San Francisco'da da burada da gördüğüm herkes, yani bütün Dünya Kupası'na katılan ülkelerin taraftarları aslında Dünya Kupası'nın coşkusunu yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir eğlence. Milli takımlarıyla seviniyorlar. Üzülenler de var tabii. Ama neticede önümüzdeki süreçte de milli takımımızın iki gün sonra maçı Amerika Birleşik Devletleri'yle. Ama o maça kadar da burada bu etkinliklerle yine Dünya Kupası coşkusunu yaşamaya devam edecekler. Ve ekranla diğer maçları izleme şansları da var. Az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Diğer ülke taraftarları da, tabii sadece burada Türkiye yok değil mi Barbaros?
5: Evet. Başka dünyanın her yerinden burada yaşayan, yani burası küçük bir dünya diyebiliriz Los Angeles'ın.
3: Evet. Ve yani diğer maçlar da devam ediyor. Tabii. Burada daha önce İran takımı burada maç yaptı.
5: Evet.
3: Yeni Zelanda maç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri zaten burada oynuyor. Ki Perşembe günü bayağı kalabalık olacak. Belki bu bölgeye Amerikalılar da gelebilir, öyle değil mi?
5: Tabii, kesinlikle. Keza burada onu da belirteyim. Korelilerin nüfusu çok fazla. Yaklaşık 1 milyona yakın Koreli var. Keza yine İranlıların nüfusu 500 binleri geçiyor. Bunlar büyük kitleler. Yani şu an Los Angeles'ta, yani her köşesinde Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanıyor.
3: Evet, Türkiye'nin tanıtımı açısından da mükemmel. Bu etkinlik harika, mükemmel. Şu anda Los Angeles'ın tam göbeğindeyiz. Arkamda belediye binası, tabii şu anda kamerayı çok oynatmak istemiyorum. Ve burada kalabalık hala devam ediyor. Az önce çok müzik, tabii konserle beraber coşku da vardı. Her akşam olacak herhalde bu konser. Yarın da çünkü anons edildi.
5: Evet, sanatçılarımız geliyor. Değerli şarkıcılarımız, stand-upçılarımız hepsi burada olacaklar. Tabii dediğim gibi burada yaşayan Türkler için, Türk vatandaşları için harika bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.
3: Çok teşekkürler Barbaros. Kaan, milli futbol takımımız da bugün geldi Los Angeles'a. Hemen ondan da bahsedeyim. Yarın antrenman yapacak. Tabii aslında ben burada bugün yarın diyorum ama yarın aslında sizde hala aynı günün devamı da oluyor. Birazdan bugüne göre, buraya göre konuşuyorum. Şu anda burada saat akşam 21.15. Aslında daha biraz önce hava karardı. Milli takımımız bugün geldi, yerleşti. Yarın son antrenman, son basın toplantısı yapılacak. Ve Perşembe günü de artık son maçımıza çıkacağız. Dediğim gibi Los Angeles'ta Türk taraftarları, ki yoğun bir şekilde Türklerin buraya akın akın geldiğini de görüyoruz zaten. Bu maç için önceden yapılmış programlar çok da iptal edilmemiş. Belki iptal edenler olmuştur ama öyle tahmin ediyorum ki yine akın akın maçta Türkler de yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son maçımızı oynayacağız. Bizim için prestij maçı, bu karşılaşmayı milli futbol takımımızın kazanmasını, tabii ki gol atmasını, bu Dünya Kupası'ndan çok da böyle puan alamadan, gol atamadan ayrılmayı tabii ki istemiyoruz. En azından o maçta biraz da teselli amacındayız. Ama onun ötesinde dediğim gibi taraftarlar buralarda toplandılar ve burası, bu etkinlik alanı gerçekten çok değerli bir etkinlik alanı, onu söyleyebilirim. Gün boyu şu saatlere kadar, hatta şu saatlerde de devam ediyor hala kalabalık. Los Angeles'ın göbeğinde Türk rüzgarı esmeye devam ediyor diyebiliriz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz Cem Yılmaz Akkar'ın bilgiler, görüntüler için. Konuklarına. Şimdi efendim, Los Angeles'tan görüntüleri aktardık. Devam edelim. Başkent Ankara tarihinin en yoğun diplomatik ev sahipliğini hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken yollar yeniliyor ve binalar boyanıyor. Zirve kritik haliyle güvenlik önlemleri de en üst seviyede. 28 Haziran 10 Temmuz arasında, yani 2 hafta boyunca kuş uçurtulmayacak Ankara'da. Gelin detaylarına bakalım.
1: NATO zirvesi var biliyoruz ve biz de ilk defa şahit edeceğiz.
6: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
1: Bazı yollar kapanacak diye duyduk. Diplomatik trafiğinin en hızlı attığı caddelerden biri olan protokol yoluyla birlikte çok sayıda bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak.
6: 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesinde olacak. ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 45 ülkenin lideri Türkiye'ye geliyor. geliyor. Liderlerin uçakları Esimekut'ta yeni açılan Ankara Havalimanı'na inecek. Buradan da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı külliyesine geçecekler. İşte tam da bu yüzden güzergah boyunca yollar kademeli olarak kapatılacak. Sadece yollar değil, güzergahta bulunan binaların dış cepheleri de ekipler tarafından boyanıyor. Zirve süresince Ankara'da adeta kuş uçurtu olmayacak. 70 bin personel sahada olacak. Hava sahası F-16'larla ve hava savunma sistemleriyle 7/24 gözlenip korunacak. Kırmızı alan ilan edilen Beştepe ve çevresinin güvenliği de son 48 saat NATO'ya devredilecek. Başkentte 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında, yani 2 hafta boyunca miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma gibi tüm etkinlikler yasaklanacak.
7: Toplantı olacakmış Ankara'da. Tezgahlarımız NATO'dan dolayı kapanacakmış.
6: 9 ilçede kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Öyle ki belirlenen alanlarda düğünler bile özel izinle yapılacak. Tüm bu olağanüstü güvenlik önlemlerine zirve öncesi terör operasyonu da eklendi. 209 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
2: Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'la Suriye'ye ilgilenecek sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Şara, Trump'ın yanlış anlaşıldığını belirterek Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyordu.
8: وبالتالي نحن جزء من الحل ولسنا جزء من المعاناة اللبنانية اتجاه سوريا.
9: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan kriziyle ilgili açıklama yaptı. Çözüm yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün olabilir dedi. Dubai merkezli El Neşef televizyon kanalına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine de değindi. Şara verdiği mülakatta Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını savundu.
10: Başkan Trump şu anda Lübnan'da yaşananlardan gerçekten rahatsız ve Lübnan'daki savaşı durdurmak için yeni bir çözüm arıyordu. Sonra Lübnan'da güvenliğin sağlanması için Suriye'nin orada bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Bu sözü sanki sabah Suriye Lübnan'a gelecekmiş gibi algılandı. Bu doğru değil.
9: Rejimin düşmesiyle bölgede yeni fırsatların ortaya çıktığını anlatan Şara, bazı Lübnanlı tarafların hala geçmişin etkisiyle hareket ettiğini ve eski dönemin zihniyetiyle düşündüğünü kaydetti.
10: Suriye'de eski rejimin değişmesi bölge için gerçekten çok büyük ve olumlu bir fırsat. Maalesef bazı Lübnanlılar geçmişin mahkumu olmuşlar. Daha önce yaşananların yeniden olacağını düşünüyorlar.
9: Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Şara, bunun geçmişteki vesayet dönemine dönüş anlamına gelmediğini, aksine Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı.
11: Siyana Türk Radyo, izleyen siz olun. Reklam.
12: Beta Enerji halka arz ediyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşınmaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'lar yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 8 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihimizi tebrik ederiz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Kundayiniz için bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Kundayi yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Kundayi.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele kumasıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopper Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopper Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mille kazanın. Ayrıntılı bilgi chopperfly.com.tr'de. Visa iş birliği.
6: Azet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Azet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan her isimle anında çözülen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
1: Kamu spotu.
2: Eğitim çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk eğitim vakfını bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey sevgili, gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmak.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
0: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkenizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: CNN Türk Radyo. İz bilen siz olun.
6: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
7: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı tasarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
6: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul %52 günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
8: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
9: Tarihte bugün. Bugün 24 Haziran, 1645 yılında İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu Girit Adası'na çıktı. 1894'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarının 4 yılda bir yapılması kararını aldı. 1901 yılında Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi. 1910 yılında Japonya Kore'yi istila etti. 1936 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı ilk maçını Yunanistan'la yaptı, 49-12 galip geldi. 2001 yılında Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zihinsel engelliler milli takımı şampiyon oldu.
8: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu.
0: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
10: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
10: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
0: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
6: Bu
1: 1 CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
14: Gösterebiliyor. O yüzden aslında bu dönemde son 4,5 aylık dönem çok kritik bir dönemde altın açısından. Bu dönem biraz altın yatırımcısını üzdü diyebiliriz.
15: Şimdi uzun vadeli yükseliş olacağını düşünür isek şayet ki gram altın üzerinden konuşalım. 8000 lira civarında maliyeti olanlar var. 7000-8000 lira almış olanlar var. Daha düşük fiyatlardan almış ama yükselirken satmamış, hala bekleyenler, işte daha fazla yükselmesini bekleyenler. Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı o zaman bu durumda?
14: Aynen doğru. Aslında kısa vadeli senaryo ile uzun vadeli senaryoyu karıştırmamak gerekiyor Kambi. Uzun vadeli yükseliş beklentisi devam ediyor. Neden? Bu kadar kamu borçlarının tarihi yüksek seviyelere ulaştığı, jeopolitik risklerin hala bitmediği, enflasyon sorununun hala çözülmediği bir tabloda aslında uzun vadeli altında yükseliş bekliyoruz. Kısa vadeli ise biz bunu düzeltme diyoruz. Bu düzeltme içerisinde tabii 7000-8000 aralığından maliyeti olanlar açısından biraz da risk yönetimi şeklinde düşünmeleri gerekiyor. Belki kısa vadeli dönemler için al-sat yapalım, o %10'luk, %20'lik bir yükselişi değerlendirelim, paramız değer kazansın diye düşünürler. Ama böyle bir tarz durumlarda yakalanma durumu söz konusu olabiliyor. Orta uzun vadeli düşünenler açısından evet tasarruflarını değerlendirmiş, vakti var. Yine ilerleyen süreçlerde yükselişler bekleniyor. Onlar için aslında tablo değişmedi. Kısa vadeli olanlar biraz da içerideki kurdan da etkilendi. Şimdi dolar TL'de de stabil bir durum söz konusu olunca gram altında da tamamen ons altına bağlı olarak bir hareketlenme yaşadık. Oysa aslında ons altın böyle dönemler yaşatıyor. Özellikle 2008 krizinden sonra 2011 ile 2018 yılları arasında ons altın stabil kaldı. Ama biz iç piyasada doların değer kazanmasıyla aslında gram altında değerlenme gördük. Ama bugün geldiğimiz tabloda Merkez Bankası'nın elinin masada olması, burada daha güçlü bir Merkez Bankası bir noktada gram altının da dolarla beraber hareket etmesini sağladı. Daha stabil bir gram altın görüyoruz. O yüzden global piyasalardaki değişiklikler gram altının yönü açısından önemli olmuş olacak. Ama yine uzun vadeli düşünen yatırımcı açısından düşündüğümüzde dünyadaki borç bitmediği sürece, savaş riskleri bitmediği sürece, enflasyonda yükseliş beklentileri bitmediği sürece aslında yine biz altını konuşmaya devam edeceğiz. Belki yıl sonuna kadar biraz yatırımcının sabırlı olmasında fayda var gibi.
15: Şimdi kısa vadede evet altın fiyatı düştü. Haliyle yatırım yapanların sayısı da azalmış oldu. Faizlerin yüksek kalmaya devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Burada altının korkusu aslında savaş değil faiz diyebiliriz. Son olarak bunu söyleyeyim.
14: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şu an altının alternatifi ya da tam tersi zıttı tahvildir. Tahvili de fiyatlayan faizdir. Bu kadar yüksek bir faiz ortamında dünyada ister istemez de altının baskılandığını görüyoruz. Çünkü zaman maliyeti açısından baktığımızda faizin bir getirisi var, daha risksiz bir getiri. Ama altının şu an zaman karşısında bir getirisinin olmaması satışı destekleyen nedenlerden bir tanesi de bu.
15: Peki. Şirin Hanım çok teşekkürler. Aktardığınız bilgiler için.
14: Sağ olun.
15: Şimdi efendim konuştuk. Altın fiyatını konuştuk. Merak edilen bir konuyu konuştuk. Devam edelim. Şanlıurfa'da şarantara devrilen araba alev aldı. İki kişi ölümden son anda kurtarıldı ve o sırada arabada bulunan iki miktarda para da alev alev yanıyordu. İtfaiye arabayı vatandaşlar paraları sandı.
16: Kontrolden çıkan araba devrildi, alev kokuna döndü. Çevredekilerse saçılan paraları söndürme telaşına düştü. Kazar Şanlıurfa Ceylanpınar Karayolu'nda yaşandı. Şarampole devrilen araba bir anda yanmaya başladı. Arabadaki iki kişi son anda çıkarıldı. Sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken çevredekiler arabadan saçılan paralara yöneldi. İddiaya göre mısır tüccarına ait paralar tarlalardaki ekinlerin parasıydı. Söndürmeye çalışanlar da onu tanıyan kişilerdi. Yanan paraları kurtarmaya çalıştılar. İtfaiye ekipleri arabayı vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Büyük kısmı yanan paralarsa jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
15: Ve şimdi bu saat dilimindeki gazete haberleriyle devam edelim. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Bu saat dilimindeki gazete haberlerine görünmeyen çocuklar, genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyon değil, milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz. Güzel bir açıdan yaklaşmış Milliyet Gazetesi. Şimdi Türkiye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı pazarında dünyada oyun kurucu bir ülke. Ülkeler drone saldırılarına karşı elektronik harp ya da bizim lazer dediğimiz yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmeye çalışırken bizim görünmeyen çocuklar Aselsan'ın genç mühendislere 3 sistemi barındıran bir savunma hattı kurdular. Bu hat gelen tehdidi adım adım göğüsleyen katmanlı bir savunma mimarisine dayanıyor. Şimdi burada zaten şöyle de bir gerçek var. Özellikle savunma sanayinde çalışanların, oradaki personellerin ve bir o kadar orada çalışan o genç gençlerimizin görünmemesi zaten olması gereken bir şey. Çünkü savunma sanayinden bahsediyoruz. Ama çok güzel bir noktadan yaklaşmış dedik. Neden çok güzel bir noktadan yaklaşmış? Çünkü şunu bilmek lazım. Şimdi bu ve benzeri ürünler ya da bu ve benzeri buluş da diyebiliriz belki bunları. Çünkü çok büyük bir bölümü daha yeni keşfedilen teknolojilerde ya da dünyaya fark atan alanlarda ya da bazı teknolojilerde dünyaya fark atan nitelikte ürünler çıkıyor Türk savunma sanayinden. Ve bunu yapan gençler ya da işte bunu yapan çocuklar, o görünmeyen çocuklar, haberde de söylediği gibi bizim rahatlıkla bugün biz burada hangi haberleri yapıyoruz? İşte siyaset haberi yapıyoruz, futbol haberi yapıyoruz, biraz önce de yaptık, yine yapmaya da devam edeceğiz. Farklı farklı konularda haberler yapıyoruz. Bunları rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyorlar, rahat uyuyabilmemizi sağlıyorlar. Çünkü gördük, geçmişte de örneklerini gördük dünyada, bugün de örneklerini gördük. Her alanda o teknolojik gelişmeler olmadığı takdirde ve bu söz konusu ürünler olmadığı takdirde bir ülkenin güvenli olduğunu söylemek mümkün dahi değil. Caydırıcı güç diyoruz. Caydırıcı gücün önemini de bugünlerde daha fazla görüyoruz. Şimdi ihbar. Tehdit oluşturan drone'un yer istasyonuyla olan bağını kopararak ilk savunma hattını oluşturuyor. Gökberk, frekans karıştırma sistemlerini aşan veya otonom olarak yaklaşmaya devam eden hedefleri ışık hızıyla gönderdiği lazer ışınıyla fiziksel olarak imha ediyor. Ejderha, sürü insansız hava aracı taarruzlarına karşı geliştirilen bu sistemin oluşturduğu görünmez elektromanyetik şok dalgası kapsama alanındaki tüm dronların mikroçiplerini ve devre kartlarını felç ediyor. Birden çok taktik var bu söz konusu silahlar için, daha doğrusu söz konusu ürünler için kullanım alanları var ve bu kullanım alanları her geçen gün değişti. O yüzden bizler de teşekkürü bir borç bilmeliyiz burada çalışan herkese ve devam edelim. Karar Gazetesi'nin haberi, Z kuşağı Avrupa Birliği'ne dönmek istiyor. Brexit'in 10. yılında kaos ve kuşak çatışması. Tarihi referandumun 10. yılında Birleşik Krallık derin ekonomik küçülme ve siyasi krizlerle boğuşuyor. Yeni araştırma, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Z kuşağı seçmeninin %60'ının yeniden Avrupa Birliği'ne dönmek istediğini ortaya koydu. En son artık o kriz Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Ya şöyle bir gerçek var. 10 yıl diyoruz. Bu 10 yıllık süre zarfında çok sayıda başbakan Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de istifa etmek zorunda kaldı. 6 isim değişti tam İngiltere'de. Ve bu da Brexit'in ardından, şimdi 10. yılda izliyoruz ya, Brexit'in ardından 6 başbakan çok ama çok kısa bir süre içinde değişti bu isimler. Şimdi ister istemez bu yaşanan süreç ve şu anda içinde bulunulan bu durum bazı soru işaretlerini de İngiltere için ortaya çıkarmış. Vaziyette bir şeyler istenildiği gibi gitmiyor. En azından bunu görebiliyoruz Birleşik Krallık'ta. Geçelim son gazete haberine bu saat bölümündeki. İşgalci güçler Somali'ye sızdı. Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Middle East High, Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olan İsrail, şimdi 50 askerden oluşan bu grubu Şubat ayı sonlarında İran'la yaşanan geriminin hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığını öne sürdü.
17: Somali istihbarat raporlarını dayandırılan iddialara göre İsrail ordusu yerel halkla kolayca karışabilmesi ve dikkat çekmemesi için özellikle Etiyopya Tükenliler başta olmak üzere Afrika asıllı askerleri görevlendirdi. İsrail askeri yetkilileri yorum yapmaktan kaçınarak konunun siyasi kanadı ilgilendirdiğini belirtti. Ancak İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Somaliland'de uzun yıllardır güvenlik alanında gizli işbirlikleri yürütüldüğünü söylemişti. Yani İsrail direkt olarak bir ülkeyi daha ele geçirme girişimi. Bu sadece bir destek değil, basit bir destek değil. Stratejik olarak gördükleri bir nokta ki gerçekten Afrika'nın en stratejik ülkelerinden, noktalarından birinde bulunuyor Somali. Orada bir işgal girişimi, işgali gerçekleştirmek amacıyla böyle bir hamle benimsemiş ve bunu gerçekleştirmiş. Bunu da anlıyoruz. Özellikle bölgeden çıkan haberlerden daha net bir şekilde anlıyoruz. Şimdi bu saat dilimindeki gazete haberini ekranlarımıza getirdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. İngiltere siyasetinde sular durulmuyor demiştik. Biraz önce de Başbakan Keir Starmer'ın istifasından bahsetmiştik. Çok yıpratıcı bir iki yıl geçirdi Keir Starmer ve bu sürecin ardından gelen istifa açıklaması tabi haliyle Londra'da yeni bir liderlik krizinin kapısını araladı. 2011 yılından bu yana resmi baş fareci olan Teddy Levy ise 7. başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor.
18: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. İşçi Partisi'nde ise gözler yeni lidere çevrildi. Ancak Londra'daki bu liderlik krizinin ortasında değişmeyen tek bir unsur var. Başbakanlık resmi başfarecisi Keir Starmer. 2011 yılında dönemin başbakanı David Cameron tarafından konuta kabul edilen 19 yaşındaki Levy, İngiltere tarihinin en çalkantılı dönemine tanıklık etti. Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerin yıpranma süreçlerini birinci elden gözlemledi. Larry'nin görev süresi boyunca sadece başbakanlar değil, ekonomik durumlar da sürekli değişti. Rekor düzeyde kısa görevde kalan Liz Truss ve ardından gelen Rishi Sunak dönemlerinde de konutun gerçek sahibi hep Larry kaldı. Sunak ailesinin evcil hayvanıyla yaşadığı nüfuz mücadeleleri ise dünya medyasında uzun süre gündem olmuştu. İki yıllık yıpratıcı sürecin ardından görevi iyi niyetle devretmeye hazırlanan Starmer sonrasında İşçi Partisi'nde gözler yeni lidere çevrildi. Bu dört partili devlet görevlisi kariyerindeki 7. başbakanla çalışmaya başlayacak.
17: Ve dünya nüfusu yaşlanıyor. Doğum oranlarında bir düşüş var. Tabi haliyle bu düşüş iş gücünde de yani iş gücüne olan ihtiyacın artış anlamına geliyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde yıllardır bir işçi çekme arayışı söz konusu ve tabi burada sanal medyada aktif olarak kullanılıyor. Algı ve süslü vitrinlerin kullanıldığını da en azından bu şekilde uzmanlar bunu ifade ediyorlar. Şimdi sürekli Türkiye'de gelecek yok, yurt dışına git algısı yapıldığı da yine uzmanlar tarafından belirtilenler arasında. Bu konuya dair CNN Türk muhabiri Ümit Uzun bir vizör dosyası hazırladı. İzleyelim ve saat başında karşınızda olalım.
19: Türkiye'de hayatım çok iyiydi. İşim vardı, gücüm vardı.
20: Gençlerimizin geleceği çalındı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Şu anda bir mesleğim yok. Eğer Türkiye'de kalsaydım fizik mühendisi olacaktım.
21: Her gün düşünüyorum değdim ben. Yani bu kadar sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma uzakta kalmaya değiyorum. Para desem para biriktiremiyorum.
22: Türkiye'de gelecek yok. Yurt dışında hayat çok güzel. Çok fazla para kazanır, rahat yaşarsın diye hayal satılıyor. Peki gerçek öyle mi? Amerika ve Avrupa'da muhteşem bir hayat mı var? Yoksa nitelikli insan kaynağını kendi ülkelerine çekmek için sunulan süslü bir vitrin mi?
23: Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı. Daha önce karşılaşmadığınız muamelelere hazır olun.
2: İsminizden dolayı, saç renginizden dolayı, geldiğiniz ülkeden dolayı burada ayrımcılıkla karşılaşabilirsiniz.
3: Belki iki, belki üç işte çalışmak zorunda kalanlar toplu olarak arkadaşlarıyla bir göz odada yaşamak zorunda kalanlar ya da çok ciddi bir sağlık faturası çıktığında bunu ödeyemeyenler, bütün bunları gerçekten de biz burada gözlemleyebiliyoruz.
4: Amerika'daki ya da Avrupa'daki çalışma şartları çok ağır. Yani siz orada sosyal faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi, hiçbir şeyinizi yapamazsınız.
19: Yani bir senenin sonuna kadar iş kurdum, buldum, istediğim şeyleri yaptım, yaptım, yapmadım, zaten bu kadar. Çünkü çok yoruldum, sağlığım çok gitti.
3: Avrupa ülkeleri ciddi bir nüfus kriziyle karşı karşıya. Doğum oranları 1.34 seviyesine düştü. Nüfus yaşlanıyor, çalışan sayısı azalıyor, iş gücü karşılanamıyor. Mühendisler, doktorlar, yazılımcılar, araştırmacılar, yani başka ülkelerin yıllarca emek vererek yetiştirdiği nitelikli insan kaynağına ihtiyaçları var. Ve Avrupa ülkeleri yıllardır algı ve süslü vitrinlerle Türkiye'den kendisine nitelikli insan çekiyor.
5: Avrupa ülkeleri uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında nitelikli insanları kendi ülkelerine çekmek için sistemli politikalar uyguluyor. Bugün Almanya mühendis çekiyor. Kanada yazılımcı çekiyor. İngiltere araştırmacı çekiyor. Fransa bilim insanı çekiyor. Bu ülkelerin insan sermayesini stratejik olarak bir kaynak olarak görüyor. Bu ülkeler yalnızca göç almıyor. Seçilmiş eğitimli ve üretken insanları kendilerine çekiyorlar.
24: İngiltere tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkeye göçü daha kaliteliye ve ekonomik katkıyı sağlayacak şekilde değiştirmeye çalışıyor.
3: Örneğin İtalya'da 1 euroya satılan köy evleri cazipmiş gibi görünen Avrupa vitrininden bir örnek. Kulağa hoş gelse de perde arkasında büyük bir nüfus krizi yatıyor. Çünkü Güney İtalya ve Sicilya adasında bulunan bu evler terk edilmiş ve kimse yaşamıyor. Yani vitrin 1 euroya ev sahibi olmak gibi görünse de gerçek nitelikli insanları ülkeye çekmek.
25: Özellikle İspanya ve İtalya'da 400'den 500 bin göçmeni birden yasallık kazandırıldı. İspanya ülkesi bunu yaptı. Sağlık sektöründen doktordan hemşiresine, öğretmenine, garsonuna, servis sektörüne, hizmet sektörüne her alanda gençlere, göçmenlere ihtiyaç olduğunu anlaşıldı.
3: Sanal medya platformlarında sürekli olarak Türkiye'den göç et güzellemesi yapılıyor. Hatta Türkiye bir doktor kaybetti, Karadağ bir barista kazandı, Türkiye bir diş hekimi kaybetti, Japonya bir garson kazandı, Almanya bir işçi kazandı gibi akım videoları paylaşılıyor.
26: Arkadaşlar, Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir temizlikçi kazandı şu anda.
27: Hasta bakıcı olarak Almanya'da bir iş günü.
28: Sanki buradan Avrupa'ya, Amerika'ya gidildiği zaman orada hemen baş tacı edileceklerini, en üst mertebelere çıkarılacaklarını falan zannedenler veya bir şekilde bu algıyı yönetenlerin sanki buraya gidecek insanlar orada halılarla karşılanacakmış gibi bir atmosfer çizdiler. Fakat bu sadece ve sadece Türkiye'nin nitelikli insan kapasitesinin yıpratılmasından başka herhangi bir şeye de tekabül etmiyordu. Oysa Türkiye bu anlamda göç vermesi gereken bir ülke değil, tam aksine göç alması gereken bir ülkedir.
29: Özellikle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelme ciddi anlamda Türkiye'deki gençler için bir kurtuluş gibi sunulmaya başlandı. Ancak insanların en fazla hayal kırıklığına düştüğü konu Türkiye'de sanal medyada duyduğu şeylerin buraya geldiğinde gerçek olmadığını fark etmesi oldu.
4: Size anlatılan gibidir Avrupa ya da Amerika, yok. Siz evet çalışırsınız, gayret edersiniz ama senin o askeri çalıştığın şey bir yere kadar gider. Türkiye'de uzun zamandan beri yurt dışına giden birçok arkadaşımızdan hayal kırıklığına uğradığını gördüm. Çünkü oraya gittikleri zaman 3. 4. sınıf vatandaş olarak karşılanıyorlar. Ev kiralaması gerektiği zaman evleri doğru düzgün bulamıyorlar. O da arkadaşlarıyla kalıyorlar, yabancılarla kalıyorlar. Başlarına işler geliyor. Birçok arkadaşımız rahatsızlık, zihin rahatsızlığı yaşamış. Çünkü niye oraya gitmiş? Belli bir rüyalarla gitmiş. Ama o rüyalar hepsini kabusa dönüşmüş.
3: Dünya yaşlanan nüfusuna çare ararken Türkiye yetiştirdiği gençlerini birer birer kaybediyor.
0: Kimi ailesini ve sevdiklerini, kimi işini ve okulunu bırakıp yurt dışına gidiyor. Ama çoğu zaman karşılarına çıkan tablo anlatılandan çok farklı oluyor. Yıllarca eğitimini aldıkları meslekler yerine bambaşka işlerde çalışıyorlar.
20: Kapitalist ülkelerde daha iyi bir hayat hayaliyle DJ'yi çalınan canlarca Türk gencinden bir tanesiyim. Şu anda bir mesleğim yok. Eğer Türkiye'de kalsaydım fizik mühendisi olacaktım.
5: Bugün Türkiye'den giden birçok doktor, mühendis, öğretmen ve üniversite mezunu gençlerimiz ilk yıllarda kendi mesleğini maalesef yapamıyor. Çünkü diploma denk değil, dil yeterliliği, mesleki lisanslama ve bürokratik süreçler ciddi engeller oluşturuyor. Bu nedenle bazı kişiler yıllarca eğitimini aldığı mesleği bırakıp farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Restoranlarda, lojistik sektöründe, depolarda, temizlik işlerinde veya vasıfsız iş gücü olarak çalışan çok sayıda üniversite mezunu gencimiz bulunuyor Avrupa'da.
24: Üniversitede ulusal sağlık hizmetlerinde doktor olarak görev yapabilmek için bir denklik sınavı, işe alım kotaları ve karmaşık uzmanlık eğitimi süreçleriyle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu durumda da çoğu genç hekim ara süreçte geçimini sağlayabilmek için depo işçiliğinden kuryeliğe birçok farklı işte çalışmak zorunda kalıyor. Tabi bu meslekten kopuşları da beraberinde getirebiliyor.
1: Sabah fabrikada çalışıyorum. Akşam üzere çıkıyorum. Hafta sonları da firmaların temizliğini yapıyoruz. Ya zaten 3 tane iş yapsaydım inanın Türkiye'de de rahat yaşardım.
4: Bulaşıktan, garsonluktan, işte diyelim ki temizlikten, çocuk bakıcılığından yapmış olduğunuz paralar sizin sadece orada geçiminizi sağlıyor. Sosyal hayatınız zaten olmuyor. Ana medya üzerinden sana pompalayarak burada şu kadar para kazanabileceksin, şu kadar yapabileceksin diye vaat ettikleri şeyler aslında kendilerinin de zaman zaman yapamadıkları işler.
0: Para kazansanız bile bu kez karşınıza yüklü vergi ödemeleri çıkıyor.
6: Eğer bir işte çalışmak için buraya geliyorsanız, maaşla burada olacaksınız. O maaştan para aktararak Türkiye'de yatırım yapmak, Türkiye'de bir şeyler sahibi olabilmek bir hayal kırıklığı. Çünkü %40'la %50 arasında, hatta 55 oranına varan şekilde maaşınızdan kesintiler yapılıyor Almanya'da. 5000 euro bir maaş aldığınızda elinize geçen para yaklaşık 2500-2300 arasında bir rakam. Bekar olduğunuzdan yola çıkarsak 1 artı 1 bir eve vereceğiniz kira aşağı yukarı 1200 euro civarında. Ayrıca elektrik gideriniz var, telefon gideriniz var, ulaşıma ödeyeceğiniz giderler var. Tüm bunları çıkarttıktan sonra elinize yaklaşık kalan para 500-600 euro civarında.
7: Bu para nasıl para biriktiremiyorum. Gidiyor bu para. Bu para bir şekilde gidiyor. Kalmıyor yani.
24: İngiltere Türkiye'ye kıyasla oldukça pahalı bir ülke. Vergi, kira ve faturaların yüksekliği ülkeye gelenlerin en sık şikayet ettiği noktalar arasında. Bunun dışında sağlık hizmetleri ücretsiz olsa da uzun bekleme süreleri ve doktora ulaşmadaki zorluklar en başta gelen sorunlar arasında gösteriliyor.
0: Burada o veya bu şekilde hayatını kaybedenler Türkiye'ye tabutlarını bile gönderemiyorlar çünkü masraftan dolayı. Yurt dışında kalmak ve çalışmak için gerekli izinleri almaksa uzun yıllar sürüyor.
24: İngiltere'de süresiz oturum başvurusu 5 yılın sonunda yapılabiliyor. Başvuru yapan göçmenler süreç sonuçlanıncaya kadar İngiltere'den ayrılamıyor. Gelirsiz bekleme sürecinde yakınlarını kaybedip cenazesine katılamayanlar da var. İş ve paralarını kaybedenler de.
19: Çok yoruldu, sağlığım çok gitti. Ya benim Türkiye'de hayatım çok iyiydi. İşim vardı, gücüm vardı. Çok böyle oldum, anladınız mı? Hani belki Almanya'sı da iyi gelmiş olabilir bilmiyorum ama bana kesinlikle gelmedi. Ama buna rağmen diyorum ki hadi sabret, mücadele et ama edemiyorum artık. Çok set koymaya başladılar.
0: Tüm dünya nitelikli insan kaynağı arayışında. Türkiye ise bu süreçte beyin göçü vermeye devam ediyor. Oysa Türkiye'de de doğum oranları hızla düşüyor. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan doğum oranı 2.1. Ancak bu oran şu anda 1.48'e kadar düştü. Nüfus 10 yılda 10 milyon gerileyebilir. İşte bu nedenle Türkiye'nin göç veren değil, nitelikli göç alan ülke olması önem kazanıyor. Uzmanlar dünyanın dört bir yanından nitelikli insanları
3: Türkiye'ye çekecek politikalar devreye sokulmalı diyor.
5: Türkiye artık sadece göç veren değil, nitelikli göç alan bir ülke olma hedefini ortaya koymalı. Özellikle önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde dünya ciddi bir nüfus daralması yaşayacak. Bu nedenle geleceğin rekabeti artık doğal kaynaklarla değil, insan kaynaklarıyla olacağı açık ortada. Türkiye'nin uygulaması gereken politikalar bence şunlar olmalı. Yüksek teknoloji, yapay zeka, yazılım, biyoteknoloji, sağlık, savunma sanayi alanlarında çalışan nitelikli yabancılara özel vize programları oluşturmalı. Türk kökenli bilim insanlarının, akademisyenlerin ve girişimcilerin Türkiye dönüşünü teşvik edecek özel programlar hazırlanmalı. Üniversitelerimiz uluslararası araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmeli. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının bilgi birikiminden faydalanacak tersine beyin gücü programları oluşturulmalı. Çünkü gelecekte ülkeleri zenginliği, petrol, doğalgaz veya maden rezervleriyle değil, yetişmiş insan sayısıyla ölçülecek.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Baba, niye bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazır.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
0: hissi. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Beta Enerji halka arz ediyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Reklam. CNN Türk Radyo. İlgilen siz olun. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Topkapı Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. CNN Türk Radyo, ilgilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
4: Ahmet Kurultay çağrısı yaptı.
5: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
6: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, grup başkanı ünvanıyla Özgür Özel vardı.
5: Teşekkür ederim, teşekkür ederim canımsınız.
6: Tartışmaların odağındaki o kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partiyi olağanüstü kurultaya götürülmesi için toplanan imzaları işleme alma çağrısı yaptı.
5: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 TL'ye imza vermiş.
6: Özel yeni parti iddialarına değinmedi ama dikkat çeken bir mesaj verdi.
5: Namusuma şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız, sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da Eylül ayından başlayarak olağan kongre sürecini başlatma kararı çıktı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.
8: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bu takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
9: CHP Eylül ayının ilk haftasında olağan kurultay takvimini başlatma kararı aldı. Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultaya gidilmesi için toplanan imzaları ise değerlendirmede.
8: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Bir olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantılar sonrası kamera karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, partiden bir il başkanının ihracını istenerek iki il başkanının görevden alındığını duyurdu.
8: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber sesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine Okan Mazlıoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler. Antalya ilimizin yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
9: Bazı belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkinde öz eleştiri çağrısı yaparak Özgür Özel kanadına göndermede bulundu.
8: O arkadaşlarımız zaten başka siyasal geleneklerden gelmişti. Ya da bu arkadaşlarımıza şantaj yapılıyordu da AKP'ye geçti biçimdeki yaklaşımlarda

0: sürecinde terör örgütünün tamamen silah bırakması üzerine hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda iradenin tam olduğunu açıkladı. Yasal çerçeve oluşacak ama silah bırakmaya bağlı dedi. İleri aşamalar için ise bir tespit ve teyit mekanizması oluşturulabileceğini işaret etti.
1: Terör örgütünün silah bırakmasını temin etmek üzere silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda tam bir irademiz var. Ve bu silah bırakma sürecinin bu çerçevede en hızlı şekilde tamamlanması lazım.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen durumu bu sözlerle açıkladı. Terör örgütünün silah bırakmasını yasal çerçeve için şart oluşuna çekti dikkati.
1: Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşması ile ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: Doğru.
2: Habertürk televizyonunda konuşan Çelik, sürecin ileri aşamaları için de bilgilendirme yaptı. Durumun tespit ve teyit edileceğini bildirdi.
1: Bugün gelinen noktada da bir taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Belli bir zaman dilimi içerisinde örgütün silah bırakmasına dönük konu takip edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bu bir özel mekanizma mı olur, milli güvenlik kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur, biri tespit edecek ve teyit edecek silahların bırakıldığı. Yani.
2: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları da gündemine alan Çelik, CHP tartışmalarının partisiyle ilintili olmadığını söyledi.
1: Ben Türk siyasi hayatında böylesine bir yetersizlik, böylesine bir siyasetsizlik, böyle bir siyasi okuma yazma bilmezlik görmedim. Yani hiçbir krizi yönetemiyorlar. İster o kanat için söyleyin, ister bu kanat için söyleyin. Yani bunlar bir parti yönetimi skalasında, parti yönetimi standardında bir yaklaşım ve bir duruş ortaya koyamıyor.
2: Ve Ankara'daki NATO zirvesi gündemi.
1: Atlantik İttifakı'nın geleceği bakımından tarihinin en kritik zirvesi olarak ortaya çıkacak. NATO'nun en büyük şansı Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması.
0: DEM Parti grup toplantısında konuşan eş genel başkan Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Hatimoğulları yasal düzenlemenin meclis kapanmadan önce yapılması gerektiğine işaret etti. Yasa için süre Temmuz ayını geçmemelidir dedi.
4: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi, yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: Ve bu saat dilimindeki gazete haberleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin haberiyle başlıyoruz. Bu saat dilimindeki gazete haberlerine Türkiye'de paketlendi manşeti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Kaldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Beetle duyurdu. Yakalanan Hilmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan Obama döneminde hayata geçirilen sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolarlık zarara uğratan dolandırıcılık ağının kilit ismi olmakla suçlanıyor. FBI'nin açıklamasına göre Mayıs 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçan Hilmi, ortak çalışmayla Türk Emniyet Güçleri tarafından gözaltına alındı. FBI ajanları Türkiye'ye gelerek Hilmi'yi teslim aldı. Şimdi FBI direktörü Patel, Hilmi'nin yakalanmasında FBI Miami, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililerin ortak çalışmasının etkili olduğunu kaydetti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Amerikalılardan çalanlar için dünyanın hiçbir yeri güvenli liman olmayacaktır dedi. Şunu da ekleyelim, şimdi İbrahim Kaldun Hilmi'nin dahil olduğu dolandırıcılık

0: dolandırıcılıkta hiç teslim edilmeyen veya gerek olmayan ürünler için naylon fatura kesildiği öne sürülüyordu. Bu şekilde 3.7 milyar dolarlık bir dolandırıcılıkla suçlanıyordu kendisi. Geçelim ikinci gazete haberine. Sözcü gazetesinin haberi: Brezilya'da balon faciası, 8 kişi hayatını kaybetti. İşte havada alevler içinde kalan balon bu şekilde görüntülendi ve yolcularsa balonu binerken gülümseyerek poz vermişti. Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletindeki sıcak hava balonu seyahati faciayla bitti. Hafta sonu meydana gelen kazada bir anda alevler içinde kalan balon ardından hızla yere çakıldı ve kazada biraz önce de bahsettiğimiz gibi 8 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin yaralandığı olayda balon yere düşmeden önce bazı yolcuların alevlerden kaçmak için kendilerini yere attığı bildirildi. Pilotun da bulunduğu bazı kişiler kazadan sağ kurtuldu ve hastaneye sevk edildiler. Böyle bir olay gerçekleşti Brezilya'da. Devam edelim. Türkiye gazetesinin haberi: Lübnan'da tuzağı Türkiye bozdu. Şimdi Suriye'ye 120 bin kişilik güçle Lübnan'a girerek Hizbullah tasfiye etmesi karşılığında toprak vaadinde bulunuldu. Ankara ise İsrail'den tabii burada bahsediliyor. Bu noktada Ankara ise Lübnan bölünürse İsrail işgal ettiği Litani Nehri ve Golan'ı kendi toprağı ilan edecek diye uyardı. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilge'nin haberi. Burada tabii ki yani genel itibariyle haberde de bahsedilen konu İsrail'in uzun bir süredir, özellikle son birkaç yıldır çok arttırdı ama uzun bir süredir devam eden bölgedeki istikrarı bozma girişimleri. Bu noktada Türkiye karşı bir hamle yaptı ve Ankara daha doğrusu etkili oldu ve bu süreci, yani İsrail'in bu planının bozulduğuna dair bir detay söz konusu. Bu saat dilimindeki gazete haberlerini aktardık, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "ben olmasaydım İsrail yok olurdu" açıklamalarına Netanyahu'dan cevap geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin geleceği için askeri bağımsızlık çağrısı yaptı. Washington'a bağımlılığın azaltılması gerektiğini savunan Netanyahu, İsrail'in kendi gücüyle ayakta kalması gerektiğini söyledi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Netanyahu, İsrail'in geleceğine ilişkin varoluşsal olarak nitelendirdiği bir soruyu gündeme taşıdı. Batı Şeria'daki yedek muharip subaylarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Netanyahu, 30 yıl sonra nerede olacağı sorusunu yöneltti. İran ve bölgedeki müttefikleriyle yaşanan çatışmalara değinen Netanyahu, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlerin henüz sona ermediğini savundu.
2: Şu anda İran ve onun vekil güçleriyle karşı karşıyayız. Onlara karşı mücadele ediyoruz ve bu süreç henüz sona ermiş değil. Ancak sonucun ne olacağı bizim ne kadar güçlü olduğumuza bağlı.
1: Gelecekteki sonucun İsrail'in kendi gücünü ne kadar artıracağına bağlı olduğunu belirten Netanyahu, yıllardır devam eden Amerikan desteğine rağmen savunma alanında daha bağımsız bir yapıya geçilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Savunma ve silahlanma alanında tam bağımsızlık istiyorum. Amerikalı dostlarımızdan yıllar boyunca önemli destek aldık ve bunun için minnettarız. Ancak bugün şunu söylüyorum: kendi bağımsız silah sistemimize sahip olmalıyız.
1: Aslında Netanyahu bu açıklamaları 18 Haziran'da yaptı ama görüntüler İsrail Başbakanlığı tarafından yeni paylaşıldı. Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de benzer mesajlar verdi. Ben-Gvir, İsrail'in gerektiğinde Washington'a hayır diyebilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail operasyonlarında daha fazla sağduyu çağrısı yapmasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "ben olmasaydım İsrail çoktan yok olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.
3: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
1: İsrail'de yükselen askeri bağımsızlık tartışması Tel Aviv-Washington hattında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs tartışmaları devam ediyor. Son olarak eski ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yöneticisi Samantha Power, Çin'de koronavirüs çalışmalarını finanse etmekle suçlandı.
4: Ms. powers, did USAID fund coronavirus research in Wuhan, China?
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs tartışmaları dinmiyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifasının hemen ardından eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci'nin salgın öncesinde koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını söylemişti.
4: In about 2019, some of the research proposals that came about in 2018 were Wuhan Institute of Virology asking for money to create a virus with a furin cleavage site in it, a coronavirus, a SARS-like virus with a furin cleavage site. That's exactly what COVID turned out to be. They wanted money to create such a virus. So we want to know, are there other research proposals that you either granted or denied that were on the same veins of creating viruses that could have become COVID-19? We can't tell because you won't give us the information. That is not true. Everything we have asked, we have not gotten. I have not seen one document on the PREDICT program.
1: Bu kez de Senatör Rand Paul, eski ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yöneticisi Samantha Power'ı koronavirüs araştırmalarını finanse etmekle suçladı. Elon Musk da tartışmalara dahil oldu. ABD Kalkınma Ajansı'nın paralarının dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Musk konuya ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Elon Musk, ABD Yardım Kuruluşu'nun parası Çin'de milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs araştırmalarını finanse etti dedi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin kent meydanları ve turistik alanlardan yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bu görüntülerde kişilerin yüzlerinin ve araç plakalarının açık şekilde görünmesinin kişisel veri kapsamına girdiği ve bu durumun mevzuata aykırılık oluşturabileceği ifade edildi.
5: Kent meydanlarında, caddelerde ve turistik bölgelerde belediyelere ait kameralar artık canlı yayın yapamayacak. Karar Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alındı. Belediyelere canlı yayın konusunda uyarıda bulunan kurum, alınan bu kararla birlikte özel hayatın ihlal edilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerçek kişilerin açık rızası alınmadan yapılan bu yayınların özel hayatın korunması ilkesini ihlal edebileceği, kişilerin yüzleri ve araç plakalarının kötü niyetli kullanımları açık hale geldiği ve ölçülük ilkesine aykırı olabileceği vurgulandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu yayınladığı duyuruda turistik tanıtım amacıyla yapılan yayınların bir an önce durdurulmasını, aksi takdirde yaklaşık 17 milyon TL'ye varan cezaların uygulanabileceğini hatırlattı.
1: İstanbul'da aracını park etmek artık başlı başına bir masraf kalemine dönüştü. Bazı özel otoparklarda saatlik ücretler yüzlerce lirayı bulurken aylık abonelik bedelleri konut kiralarıyla yarışıyor.
6: Fiyatlar çok yükseliyor. İnsanlar buraya arabalarıyla gelmek istemiyor.
7: Mecbur kalıyoruz. Fahiş fiyatlar ödüyoruz.
6: İstanbul'da park yeri bulmakta, o park yerinin ücretini ödemekte her geçen gün zorlaşıyor.
8: Özellikle merkezi yerlerdeki otopark ücretleri tepki çekiyor. Nişantaşı'nda bir saatlik otopark ücreti 350 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor.
7: 50-100 lira olması gereken bir otoparka 500-600 lira veriyor.
6: İstanbul'da bir aracın sığacağı 12,5 metrekarelik bir otopark alanı için aylık 20 bin lira isteniyor. Oysa aynı büyüklükteki bir odanın kira değeri yaklaşık 9 bin lira.
8: Yani bazı yerlerde aracınızı park etmek aynı metrekarede oturmaktan iki kat daha pahalı.
9: Çok şaşırtıcı. Ama yapacak bir şey yok yani. Herkes veriyor işte.
10: Bizim yanımızda çalışan insanlar da var. Bunların asgari ücret maaşlarına zam geliyor, sigortalarına zam geliyor.
8: Üstelik yüksek ücretler sadece özel otoparklarla sınırlı değil. Aynı yerde İspark'ın bir saatlik otopark ücreti 220 lira.
10: 3-4 saat kaldığı zaman 600 lira oluyor. Biz de 600 lira para alıyoruz zaten. Şu an İspark 12.750 lira para alıyor.
8: Yer bulamayanlarsa ya özel otopark kullanmak zorunda kalıyor ya da aracını valeye veriyor. Buna önlem olarak otopark ücretlerine bir üst sınır getirilmesini istiyorlar.
11: Bir sistem getirilmeli, yani bir düzene sokulmalı. Bu kadar serbest olmamalı.
0: Şimdi Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Fransa'da sıcakla mücadele için kriz toplantısı yapıldı. İtalya'da da birçok kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde de durum farksız. Ayrıntıları CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin'den alacağız. Arzu, günaydın. Sıcaklık kaç derece şu an ve ne tür önlemler alınıyor hem Fransa'da hem Avrupa genelinde?
12: Günaydın Kaan. Öncelikle en sıcak geceyi Fransa tarihinin, yani bu kıtanın en sıcak gecesini geçirdik dün gece. Bir türlü soğuyamadık, onu aktararak başlayalım. Sıcaklık şu anda 26-27 derece civarında seyrediyor ama güneş henüz çıkıyor, bir saat gerideyiz sizden. Güneş henüz doğdu ve çok kısa süre içerisinde 35-40'ı bulacak sıcaklıklar. Bugün 45'i geçmesi bekleniyor bütün Fransa'da, hatta bütün Avrupa'da diyebiliriz. İtalya'da, İspanya'da, hatta Almanya'nın batı kesiminde bile çok inanılmaz sıcaklar yaşanıyor. Çok tarihi bir sıcaklık ama her yayınımızı artık tarihi sıcaklık diye yapmaya başladık. Kanal Zira Mayıs ayında da tarihi bir Mayıs ayı geçirmiştik. 5 haftadır bu kıta ısınıyor ve bir türlü soğutamıyoruz. Artık klimalar çalışmaya başladı. Fransa klimaya karşı bir ülkeydi. Çevre kaygıları nedeniyle klimanın özellikle Yeşiller Partisi tarafından karşı çıkılan bir cihazdı. Yılda sadece 2-3 gün sıcak için bütün bir iklimi yok etmenin anlamı yok diye bir politika izliyorlardı. Ama artık bu politikaların hepsi şu anda anlamsız. Okullarda klima yapılması için milyarlarca euroluk bütçeler çıkarılıyor. Hastaneler klimasız çalışıyor. Uyduruk mobil klimalarla çalışan hastane görüntüleri gözler önüne serildi. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar, iş yerlerine gidemiyorlar, evden çalışıyorlar olabildiğince. Oldukça zor çalışan örneğin çöp toplayıcıları gibi, sabah karşılaştığımız çöp toplayıcıları güneş doğmadan işlerini yapıp hemen dönüyorlar. Alışık olmadığımız bir sıcak, tüm sıcakları Afrika'dan yükselen bir sıcak söz konusu. Yükselen sıcaklığın Avrupa'daki alçak basınç merkeziyle karşılaşması sonucu bütün Avrupa kıtasının, özellikle Güney Avrupa'nın üzerinde bir kubbe oluşuyor Kaan ve bu kubbe hayatı yaşanılmaz hale getiriyor. Zira nefes alınamaz bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Derecenin de ötesinde hissedilen sıcaklık boğucu bir sıcaklık. Öyle ki İzmir'den gelen bir arkadaşımız daha dün İzmir bunun yanında yayla sayılır, bu nasıl bir hava şeklinde espriler yaptı. Ben yaylama dönüyorum diye dün döndü İzmir'e. Yani aslında İzmir'de boğulurduk biz, hatırlarsanız İzmir sıcağında. Böyle bir sıcak söz konusu. Neler oluyor? İnsanlar, gençler özellikle suya atlıyorlar ve boğuluyorlar. Vücudun hipotermi yaşıyorlar. Vücudun sıcaklığı ve su sıcaklığı arasındaki fark nedeniyle kalp krizleri var. Boğularak ölenler var. 40'ın üzerinde ölüm var Kaan. Yaşlılar şu anda özel ilgi alanı altında. 2003 yılında hatırlayacaksın, 5000 yaşlı birden aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti. Şimdi onlara özel ilgi gösteriliyor. Kriz toplantısında bu konu ele alındı. Büyük bir kavga var. Yereller mi ödeyecek, yani belediyeler mi ödeyecek bu klimaları, okullara, hastanelere klimaları, yoksa hükümet mi, devlet mi ödeyecek kavgası var. Diğer taraftan İklim sıcaklık konusu, yani iklim tartışmaları yeniden gündeme geldi. Artık aslında iklim tartışmaları sırasında hatırlayacaksınız, Paris İklim Anlaşması 2015'te imzalanmıştı ve bu anlaşmada 10 yıl sonra artık geri dönülemez sıcaklar başlayacak denilmişti. Ozon tabakası %2 kirlenecek denilmişti. Şu anda bu tahminin hepsini yaşıyoruz. Önlemler alınmadı ve
13: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.
14: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
13: Reklam.
15: Garanti bedeli
16: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
17: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
16: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti.

0: Botanik Bahçesi'yle sizi bekliyor. World of Sunrise. Detaylar etstur.com'da.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, yoktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Reklam. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
9: Kamu spotu.
10: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
11: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
12: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
11: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
14: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
15: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CB Enerji sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
15: Tarihte bugün. Bugün 24 Haziran 1645 yılında İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu Girit Adası'na çıktı. 1894'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarının 4 yılda bir yapılması kararını aldı. 1901 yılında Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi. 1910 yılında Japonya Kore'yi istila etti. 1936 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı ilk maçını Yunanistan'la yaptı. 49-12 galip geldi. 2001 yılında Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zihinsel engelliler milli takımı şampiyon oldu.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
16: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
17: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
16: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.
20: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
21: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
22: Frekansların artıran, kuvvetlerin, şiddetlerin artıran büyük meteorolojik olaylar var dünyada. Her dönem hep konuşuyoruz. İşte El Niño bu sene çok kuvvetli. Çok kuvvetli olmasından dolayı bunun bir yerden bir şey çıkacaktı. Bu da sıcak hava dalgası olarak dünyayı kavuruyor. Ha, bunun yanında La Niña olduğu zaman da daha soğuk bir hava. Geçen seneki La Niña'nın etkisiyle biliyorsun Türkiye'de kar yağışları vardı. Dolayısıyla çevreyi korumak, çevre duyarlı olmak daha çok küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili daha büyük ölçekte düşünmemiz lazım. Ama böyle yani 2026 yılındaki Avrupa'daki sıcak havada daha küçük ölçeklerdeki meteorolojik olayların meydana getirdiğini düşünüyoruz.
23: Peki genel başlıklarla Avrupa için eklemek istediklerinizi de alayım kapatmadan önce Orhan Hocam.
22: Avrupa hakikaten kavruluyor. Yani kelime anlamıyla kavruluyor. Özellikle neresi? İspanya'dan başladı. İspanya, Fransa. Bu Omega'nın öbür tarafı yani. İspanya, Fransa. Şimdi önümüzdeki hafta sonu Almanya'ya geliyor. Almanya'da biraz daha sıcak gibi geliyor. Sanki sıcaklık üstelik daha kuzeyde olmasına rağmen. Bu sıcak hava dalgası oradan başlıyor. Yani işte Fransa'dan başlayıp İspanya'dan başlayıp Almanya'ya, Londra'ya bile etkileyen İngiltere'yi Kuzey Avrupa'ya doğru kayıldı. Kuzey Avrupa derken çok kuzey değil de Polonya, Ukrayna buralara gelecek önümüzdeki hafta sonunda. Bu hafta sonunda. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'yı, biraz Fransa kurtulacak bu sıcak hava dalgasından, Orta Avrupa'yı ve Balkanlara, Romanya'ya doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman bu Omega'nın sağ tarafı, yani doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek ve dolayısıyla hafta sonundan itibaren, yani cumartesi itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde 2-3 derece daha artacak. Yani İstanbul 32-33 dereceleri görecek. Antalya işte 38 dereceleri görecek. İzmir artık 35 dereceye geçen sıcaklıklar. Bu önümüzdeki haftada bu şekilde gidecek. Yani bu sıcak havanın, Avrupa'daki sıcak havanın etkisi hafta sonundan itibaren, yani cumartesi itibaren Türkiye'nin batı bölgelerinde etkilemeye başlayacak. Ama Fransa'daki kadar aşırı bir sıcak hava değil, evet. Ama o 15-16 derece üzerine çıkacak sıcak hava. Bu

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev Hayat.

Yazmış da zalim Fırat ocaklar yıkar, ölem ölem ocaklar yıkar, nasıl gülüm o.

Saat 9. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarz FM.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyacınız

0: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
2: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarım da var. Unutamam, silemem senden kalan yar.

göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 282 Özkan Emlak.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: Baba.
1: Bir şey soracağım.
2: Sor oğlum.
0: Sen böyle geçmeyince ben korkuyorum.
2: Güzel oğlum benim. Ben hep böyle senin yanında olamasam da. O güzel saçlarına okşamasam da. O güzel gözlerine bakamasam da. Sen hep benim yüreğimdesin. Ben de hep senin yüreğinde olayım, tamam mı?
3: Hasretim sana
2: bir korktuğun zaman babam burada işte dersin. Ben babamı hep yüreğimde taşıdım. O yüzden de hiç korkmadım.
3: Biraz da sen al.
2: Sen de beni yüreğinde taşı. Ve hiçbir zaman korkma.
3: Ölürken bile hasretim

Türküler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 90.

0: Saat 10. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
2: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satin cam, füme cam.

0: Yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 11. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
4: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
3: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları.

0: konfor herkesin hakkı.
1: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı Zemin Kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 82. Özkan Emlak. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: de. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda, fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: sana.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Saat 12. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi, Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres, Santral Şehir Mezarlık girişi civarında.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

Şarkılar gözümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Sözler dostumuz, türküler dostumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 13. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Otoford yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford yedek parça.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi, deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
6: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden, 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız, 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
4: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuzla, yüksek başarı oranı.
6: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
4: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afçin yönetiminde hizmetinizde.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 8282 Özkan Emlak.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056
1: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
7: yarenfm.com.tr.
0: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için yarenfm.com.tr
1: yarenfm.com.tr

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 14. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçulu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
1: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
0: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk. Alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres: Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
2: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
3: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres: Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
6: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
7: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
6: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mı?
1: Türküler usunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekanta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: İşlemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 15. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Söktak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.

0: Onlara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy nazlıcan, oy can evinden yaralı.

artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancı pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

Bedirhan, ah Bedirhan. Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Çınar Cam Balkon Sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duşakabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik Alanı, Denizbank Yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
1: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 16. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
6: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Git benim için.
1: Dikkat! Bu radyoya müptela olabilirsiniz. Burası Radyo Yalem.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
3: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
3: Murat Tavukçuluk.
4: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra... Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

yaşanan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

şeyler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
1: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
5: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira.
6: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
4: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yaylıoğlu Toki Karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şiirler usümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: ettiğiniz de telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82. 0553 645 82 82. Özkan Emlak.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyona
1: hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: Abi,
4: yaşasın
1: abi. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Saat 18. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi, deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
4: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden, 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız, 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
3: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
4: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
3: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 64 12. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 64 12. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin Yönetimi'nde hizmetinizde.
0: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
5: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç Yönetimi'nde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
5: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, Çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
5: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
6: yarenfm.com.tr.
7: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarım da var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
4: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
4: Murat Tavukçuluk.
5: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304, 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
6: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282, 0553 645 8282. Özkan Emlak.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 88 10. 0530 315 88 10. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda, fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
3: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82. Özkan Emlak.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Benden yani. Önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler.

bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Şarkılar ucumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 20. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
2: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk. Alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres: Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres: Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres: Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı, Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Otoford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford yedek parça.

0: et veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: sana.
1: Radyo Yaren.
2: Radyo Yaren 98.3.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82. Özkan Emlak. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
3: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
5: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
6: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
5: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şarkılar usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 22. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
5: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
6: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
7: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
6: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
5: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur. Kaç kere çal

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

Şarkılar usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: kesinlikle yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.

0: araştırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Şunlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar.

0: eline.
1: Türküler usunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 23. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama. Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
5: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
6: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
5: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet dünyasında kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet dünyasına buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
7: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
5: Lezzet dünyasında büyük baş ve küçük baş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler hoşumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304. Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 8282 Özkan Emlak.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
3: Radyo Yaren.
4: Radyo Yaren 98.3.

0: eşin.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 24.
1: Yaren FM. Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.

Türkler usulüz, Türkler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.
1: Saat 1.
0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Acıklı bir aşk öyküsü bu. Bir yabancıya kapıldı gönlüm. Adı Peter, oya soyadı.
1: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un yareni. 98.3

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.